Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Yumuran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklendi. Mahsur kalanlar tehlikeli anlar yaşadı. Elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçede eğitime bir gün ara verildi. Şırnak'ta da sağanak dereleri taşırdı. Tutuklu Bolu Belediyesi eski başkanı Tanju Özcan dahil 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Tanju Özcan'ın irtikap, rüşvet alma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından cezalandırılması talep edildi. CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelişmeyi hayırlı olsun diye yorumladı. CHP lideri Özel Burcu Köksal'a tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gidiyor. Samsun ve Ordu'da gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda aralarında doktorların da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar soruşturmasında anne de tutuklandı. Daha önce 33 kişi tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade talebinde bulundu. Manisa Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 17 yaşındaki Timur Cihan Timur'un neden olduğu kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Acı'nın annesi ve babasının gelinlerini açtığı davada ara karar çıktı. Mahkeme heyeti babaanne ve dedenin torunlarını ayda iki gün görmesine hükmetti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Atimoğulları terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal adımların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Askeri liselere giriş sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 7 kişi için gözaltı kararı verildi. ABD Başkanı Trump Çin'e gidiyor. Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona ereceğine dair olumlu sinyaller verdi ancak İran'a yönelik sert söylemlerini sürdürdü. Çin lideriyle İran meselesini uzun uzun konuşacaklarını söyledi. Birleşmiş Milletler, gübre gemileri Hürmüz'den geçemiyor. 45 milyon kişi açlığa sürüklenebilir uyarısı yaptı. Eurovision şarkı yarışmasında 70 yılın en büyük krizi yaşandı. İsrailli şarkıcı sahnedeyken soykırımı durdurun sloganıyla protesto edildi. Ülke genelinde şiddetli yağmurlar var. Bahar sağanaklarıyla dolu, hortum, yıldırım oluşabilir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
6: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
7: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: çıktım asfalt yoluna.
1: Aa! Aa! Terbiyesiz, kapat. Allah kahretmesin.
0: Söylemiyorum.
1: Söyleme.
0: Günaydın.

0: istiyorum derim. Kaç para?
1: Bana bedava.
0: Peki Mine Koşan gelse, ben Mine Koşan makyajı yaptırmak istiyorum dese. Güzel güzel, hoşuma gitti, o yüzden güldüm. Günaydın.
2: Günaydın.
0: Hazırlıksız yakaladım değil mi?
1: Günaydın. Bihter, ben Ankara'dan.
0: Bir daha söyler misin adını?
1: Bihter.
0: Behlül Bihter. Bihter. Ha, Behlül.
1: Evet.
0: Allah kahretsin.
1: Evet.
0: Terbiyesiz. Adnan'ın Bihter'i değil ama değil mi? Behlül'ün Bihter'i.
1: Behlül'ün Bihter'i.
0: Sen naz değilsin Bihter.
2: Günaydın.
1: Bir de benim için şöyle içini doldura doldura söylesene. Türkiye'ye günaydın.
0: Ya Mahmut abi var ya, hemoroid olmuş.
3: Doğan Canlı yayında.

0: Erdemler herkese süper bir gün dileyerek selamlar. Günaydın, merhaba. Sevgili dinleyicilerim, radyolarınızda an itibariyle
1: Doğan canlı yayında.
0: Tarihler 13 Mayıs günlerden çarşamba, haftanın 3. iş gününün sabahından herkese bir kez daha.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Umarım her şey yolundadır. Güzel bir gün olsun. İstanbul'da güneşin artık kendini gösterdiği, havaların biraz daha kırıldığı, daha böyle artık hani diye böyle üşütmeyen bir ortam içinden hepinize güzel bir gün diliyorum. Keyfimiz yerinde olsun, işimiz gücümüz rast gitsin. Önce hızlı bir yoklama turuyla başlıyoruz. Tabii ki her sabah olduğu gibi, nedir bu yoklama? Hani ben geldim buradayım ama bir başıma mıyım? Neredesiniz? Nereden dinliyorsunuz? Kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Bunları kolaçan ettiğimiz andır. Bunun için WhatsApp hattımızı kullanabilirsiniz. WhatsApp'ımızın telefon numarası 0531-785-9080 numaralı hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi yazın. Şarkının hemen ardından hızlıca bir göz atalım.

0: rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci
4: Kredi. Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Asu senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele Kılçık hocam. Albayrak
9: Finans. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
10: Paytr. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
11: Ben QNB'ye geçiyorum.
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
13: Gelsin mi?
14: Gelsin!
15: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında. Tıkla gelsin.
16: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

bu şarkıyı dinlerken şarkının anlattığı derdinden de yola çıkarak belki şöyle bir hissiyata kapıldım. Valla en samimi bir yerden söylüyorum bunu. Ben 13 yaşından beri radyonun içindeyim. Türlü görevler aldım. Radyoda çok güzel anılar biriktirdim. Toplam işte Temmuz ayında 21. senem dolmuş oluyor. Ve bu gelip geçen zamanla alakalı. Şimdi bu şarkıda böyle bir gerçekten gerçek bir duygu var ya Tarkan'ın bu şarkısında. Şey düşündüm, ulan iyi ki bu işi yapıyorum ya. Ulan dedim, kusura bakmayın sevgili çocuklar. Yahu iyi ki bu işi yapıyorum. Çünkü ya ben kendime de nazarım değmez inşallah. Şeyi gerçekten kabul ederiz herhalde, insanın sevdiği bir işi yapıyor olabilmesi gerçekten çok büyük bir lüks ve ben hakikaten çalışıyor gibi hissetmiyorum kendimi. Ben burada eğleniyorum, sizinle keyifli vakit geçiriyorum, sohbet ediyorum, ya bir de üstüne bana para veriyorlar arkadaşlar, inanabiliyor musunuz? Dünyanın en güzel işi, keşke siz de radyocu olsaydınız. O yüzden iyi ki varsınız tabii, sizin de teşriflerinizle, sizin de güzel ilginizle bu yayın daha keyifli oluyor. O yüzden hepinize şöyle güzel bir sevgi enerjisi de yollamış olayım. Birazdan zaten çemkiririm, siz rahat olun. Valla hepimiz iyi ki varız, valla billah. Allah herkesin gönlünden geçeni en güzel haliyle nasip etsin. Önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyor? Hemen ardından da birazdan günün yayın konu başlığıyla telefonlar başlasın.

Hasan, Doğancan artık şu 101 oynama sözünü tutsan diyorum demiş. Hasan, ben hiçbir zaman 101 sözü vermem çünkü bilmiyorum oynamayı. Ama okey oynayacağız değil mi? Yaptık aslında bundan ne kadar, bir sene oldu herhalde ya. Bir gün yayında dedim ki canım okey oynamak istiyor, hadi toplanıp bir kahvede okey oynayalım dedim. O gün gelen dinleyicilerimle, hatta bir WhatsApp grubum var. Kurduğumuz 4 kişilik masanın olduğu grup hala duruyor. Geçen yine okey oynayalım deyince aşk olsun bizi satıyorsun galiba yazmışlardı. Ama yaparız yine yeni bir ekiple. İkinci ekibi kurarız. Şile'den Uğur günaydın. Lale yazmış Sivas'tan. Ankara'dan Mehmet. Sinop'tan dinliyor Dilek. Senle güzel bir Sakarya sabahından günaydın diyor sevgili Gülşen. Ankara İstanbul Otoyolu Avant mevkiinden dinliyorum diyor sevgili Oğuzhan günaydın. İbrahim yazmış, servisteyim kulağımız sende. Vallahi bu öğrenciler beni mahvetti. Doğancan abi bize de günaydın desin diyor. Şanlıurfa'ya selamlar. Çocuklar günaydın, öpüyorum hepinizi. Bak okey takımı yazdı hemen bana. Soner buradayız burada diyor. Arkadaşlar kusura bakmayın, kendime yeni okeydaşlar bulacağım. İşe gitmek için hazırlanıyorum demişim. Malatya'dan Selda. Denizli'den Hatice selam. Yine Denizli'den ne?

Kulağım sende, burada radyo dinlemek yasak olmasına rağmen kulaklıkla çaktırmadan dinliyor ve iyi ki bulmuşum seni, tebessümümsün her sabah diye. Avusturya'dan çalıştığı yerden bana bir de fotoğraf yollamış sevgili ne adı? DNDY. DNDY ne olabilir? DNDY dedi, dünya döndü. DNDY. Kız adını da yazaydın keşke. Selamlar, günaydın. Danimarka'dan sevgiler diyor. İnşaat içinde çalışıyor. Ne istedik, şarkı arkadaşlarıma gelsin diyor. Bayram. O da Danimarka'dan yazmış. Buradayım, geldim, yerimi aldım diyor Derya. Kocaeli'ye selam. Konya'dan dinliyor. Kocaeli'den, Değirmendere'den Emre Hilal. Günaydın arkadaşlar. Mersin'den Onur sevgiler. Konya'dan Kaan günaydın. Beylikdüzü'nden herkese selam, okula gidiyoruz demiş Emre ve Necibe. Gemlik'ten dinliyor sevgili Sibel. Eskişehir'den Nilgün öğretmen günaydın. Günlük güneşlik bir Antalya sabahından selamlar diyor sevgili Fatoş. Eşim Gizem, oğlum Baran, Ayaz'ı çok sevdiğimi söyler misin diyor Ankara'dan Burak günaydın. Vallahi iyi ki bu işi yapıyorsun, sayende güne biz de çok mutlu başlıyoruz demiş. Zonguldak Karadeniz Ereğli'den dinliyor sevgili Reyhan, sağ olasın. İngiltere Portsmouth'tan sevgiler, buraya da bekliyoruz demiş Barış. Ya ben Londra'yı çok sevdim, İngiltere'ye geldiğimde başka bir yere gidemedim ama bu defa yine o Birleşik Krallık'ta başka yerleri de çok görmek istiyorum. Edinburgh'u mesela, masal şehri gibi bir yer yani, o kadar acayip ki. Edinburgh'la alakalı böyle birkaç vlog izledim, büyülendim. Ben seviyorum öyle kasvetli, puslu, bir de oranın mimarisi de çok acayip. Edinburgh bence hani görülmesi gereken yerlerden biri. Bilmeyenler bir girsin baksın. Edinburgh'a geleceğim galiba. Belki orada buluşuruz ha Barış. Olur mu? Yakın mı senin olduğun yere? Denizli'den İbrahim günaydın. Gebze'den eşimin başında kulağım sende, iyi ki varsın. Herhalde otomatik düzeltti. İşimin başında yazmak istedin ama eşimin başında diyor. O da olabilir. Yasemin, o da Rize'den yazmış. Kızım Esila ile okula gidiyoruz. Günaydın. Günaydın.

ayında yad edeceğiz. Neyi? Eskileri haliyle. Eskiden şöyleydi, eskiden şu vardı, eskiden şu yoktu. Şimdi şöyle, şimdi böyle diye bugünle mukayese edeceğimiz belki çocukluğumuzdan, gençliğimizden türlü hatıraları tabii her yaş grubundan dinleyicim olduğu için işte 70 yaşında olan kendi gençliğini, işte 40 yaşında olan kendi gençliğini ya da kendi bakış açısıyla hatıralarını anlatsın. Bugün eskileri iade edelim. Hepimiz farklı ailelerde büyüdük, hepimizin farklı kültürlere... Ay kahve içtim de telve boğazımda kaldı. Ay zıkkım, hatayı hep yapıyorum. Hepimizin farklı hayat görüşleri var. Aile yapılarımız farklı. Ya şey bile farklı. Atıyorum böyle okul zamanlarınızdan şeyi düşünün. Bir arkadaşınızın evine yemeğe gittiğiniz zaman... Evet, Anadolu kültürüyle büyümüş insanlarız belki ama her evin de düzeni farklıdır ya. Ne bileyim, ben onu görebiliyordum mesela, yeme içme alışkanlığı ya da sofra düzeni vesaire falan. Bir arkadaşıma gittiğim zaman böyle garipsediğim bazı şeyler oluyordu. Mesela bak, size şöyle bir örnek vereyim. Benim bir arkadaşım vardı. Onun evine gittiğimde bu biraz hani kulağa belki başka yerden tınlayacak. Hani durumu olmadığı için değil, alışkanlıkla alakalı. Hali vakti yerinde bir aileydi. Biz de mesela işte ne normal standartlarda işte çorba içilir yemekte. Ondan sonra ve bir ana yemek olur. Yanında da bir işte pilav olur, makarna olur, bulgur olur falan filan, değil mi? Eşlikçisi olur. Bir de salata olur. Abi onlar mesela ne yapıyordu biliyor musun? Bir tane yemek oluyordu. Sadece bir yemek oluyordu. O kadar. Yani o ana yemek ne? O yemek yeniyordu. Herkes o yemeği yiyordu. Ben mesela böyle şey, çorba yok mu? Tabii ergenliğimdeki o şişkoluğumun nedeni de tabii o çorbalar, pilavlar, makarnalar hoş. Mesela bu bana garip geliyordu. Dolayısıyla oradan şuraya bağlayacağım. Bizim eskilere dair olan anılarımız ya da bir şeyleri değerlendirme şekillerimiz de farklı olabilir. O yüzden enteresan şeyler çıkacaktır. Eskiden şöyleydi, eskiden böyleydi diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 6212 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler 531-785-9080 bu numaradan yazabilirsiniz. Buradan ses kaydı da yollayabilirsiniz.

0: Anı kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki Post. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek postla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat.
9: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.
8: Tıkla gelsin.
10: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'la olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: etmeydi diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. 3-5 mesaj daha paylaşalım, ardından ilk telefon bağlantımızı alalım. Kimler nerelerden dinliyor acaba? Ay Doğancan, seni podcast'ten dinliyordum, bugün canlı dinleyeyim dedim. Vazgeçtim, reklam falan filan var, ben podcast'ten devam diyen sevgili Zeynep. Evet, o daha konforlu oluyor tabii. Şarkı da yok, reklam da yok. Yayın kayıtlarımızı Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden dinleyebilirsiniz. Her yayın bittikten sonra. Gent-Brüksel yolundan selam diye Yunus mesaj yollamış. Günaydın. Ses kaydı da yollayabilirsiniz demiştim. Almanya'dan Medine. Ne yollamış bakayım?
1: Günaydın Doğancan.
0: Günaydın.
1: Ben Kayseriliyim. Bizim 2 katlı evimiz vardı ve 10 oda vardı. Köy yerinde yaşıyorduk. Çok soğuk olurdu kışın. Soba yakılıyordu. Şimdi kalorifer döşeniyor artık.
0: Bu kadar. Bunun ben şeyi nereden kapatacağım? O az önceki... Kapatmıştım aslında. Eskiden su içerdik testiden. Bir su içtim testiden. Yavrum sensin beni mest eden. Hadi ilk telefonumuzu alalım. Doğan.

0: Alo.
1: Kardeşim günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Osmaniye'den Aziz ben. Nasılsın? İyisin inşallah.
0: Sağ ol. Teşekkürler Aziz. Seni sormalı. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Vallahi ben uzun yol şoförüyüm. Kamyon şoförüyüm.
0: Evet. Genelde Osmaniye içinde misin yoksa uzun yolda yapıyor musun?
1: Yok yok, biz Siverek Batman arası çalışıyoruz.
0: Ha iyi, hadi kolay gelsin. Nedir sağ senin oğlum eskiden diye başlayan cümlen, hadi bakalım.
1: Ya bizim önceden mesela ben 42 yaşındayım. Eskiden böyle mahallenin abileri olurdu. Biz giderdik, herhangi bir sıkıntımız, derdimiz olduğunda onlara danışırdık, fikir alırdık. Veya onlar bu bizim problemlerimizi hallederdi. Gerçi halledemese bile en azından motive ve motivasyon ederdi.
0: O abiler dediğin ama böyle şey, aklı başında, yol gösteren, hani
1: tabii.
0: Hani saygı duyulan kişileri anlamında söylüyorsun değil mi?
1: Evet evet. Mesela mahallede böyle bir kavgada, dövüşte mesela tampon görevi görürdü. İki tarafın arasını bulurlardı.
0: Babacan yani bir tavır.
1: Tabii baba, yani saygı ve sevgi vardı. Bir de önceden çok samimiyet vardı. Mesela şöyle, biz çarşıya inerken mesela benim ev 10 dakika yakınlıkta mesela. Çarşıya yarım saatte, bir saatte inerdin. Bütün esnaf sana selam verdi. Sen ona halı hatır sorardın. Şimdi karşı binanda oturan kişiyi tanımıyorsun. Yani komşunu bile tanımıyorsun.
0: Evet.
1: Bu samimiyet, bu doğallık gitti işin açıkçası.
0: Evet, ama şimdi kendinden de pay biç. Mesela hep böyle artık eskisi gibi değil insanlar, komşular bile birbirini tanımıyor falan diyoruz ya. Sen evet, bunun için nasıl bir gayret oluşturuyorsun? Başkaları da senin için söylüyor çünkü bunu.
1: Ya ben şimdi şehir dışında çalıştığım için çok bu artık böyle mahalle ilişkilerine, arkadaş ilişkilerinden geç kalıyoruz. Geçim sıkıntısından olduğundan dolayı, yani hayatın getirdiği bazı şartlardan dolayı. Ama elimizden geldiği kadar, şimdi mesela mahallede ben izine gittiğimde mahalledeki insanları bir araya toplayıp ya işte hadi bugün gidelim bir çaya, kahveye gidelim, bir yerlerde bir şeyler yapalım diye hani toparlamaya çalışıyoruz. Gerçi bunun sanal alemin de biraz etkisi var. Artık önceden
0: öyle,
1: insanlar
0: tabii
1: birbirlerini görmediği zaman.
0: Ama bir yandan da Aziz abi şöyle düşün, yani artık ortam da bir garip ya. Yani kimsenin kimseye güvenmeme ya noktasında da haklılık payı fazlaca, yani görüyorsun
1: doğru
0: hikayeleri.
1: Doğru, sana katılıyorum ama şöyle bir şey de var. Metropol şehirlerde böyle olabilir ama bizim Osmaniye gibi küçük ve kırsal kesimlerde daha halen o samimiyetler var, biliyor musun? Yani metropolde doğrudur, insanlar bir an önce zengin olup birbirlerinin vurgunlarını yapabiliyorlar da. Hani biz Osmaniye olarak veya bir ufak şehirler olarak daha halen o samimiyeti kaybetmemiştik. Kaybetmeyi de istemiyoruz. Etkilerden özlediğimiz bunlar aslında.
0: Tamam, o zaman bununla ilgili gayretlerine devam et diyor ve evet, senden de sabah enerjimizi alıyoruz.
1: Duhancan, senden bir şey rica ediyorum. Osmaniye'ye bir sunum program yaparsan çok sevinirim.
0: Vallahi çok sana isterim. Hiç gelemedim çünkü bak, oraya.
1: Şöyle söyleyeyim. Eylül'de bizim taze fıstığımız çıkar. Yer fıstığımızın ilk çıktığı zamanlardır. Ağustos'un sonu, Eylül'ün başı gibi. Gelirsen sana buranın özgün içli köftesi, etli kömmesi.
0: Oydı.
1: Yani seni otellere falan bırakmayız yani. Özellikle
0: oydı. Abi hiç reddedilecek bir teklif gibi gelmiyor. O yüzden inşallah diyelim. Sağ ol.
1: Numaram da büyük ihtimalle çıkmıyordur. Çıkarsan da alırsan sevinirim.
0: Çıktı. Hepinizin çıkıyor, sen merak etme. İnşallah abi, çok gezip görmek istiyorum Osmaniye'yi ben de. Sağ olasın. Teşekkürler.
1: Çok büyük ekipten var ama.
0: Sağ ol. Hadi gelsin enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Şimdi bir yandan bir dinleyicim yazdı da, gördüm mesajını. Ankara'dan Seylan. Birisi var, bir radyocu. Ben ne yaptım ona bilmiyorum da, derdi benim. Yatıyor kalkıyor Doğancan, yatıyor kalkıyor Doğancan. Böyle hani imalı, kinayeli bir şekilde kendi yayınından bana sürekli böyle laflar sokuyor. Ben ona doğrudan bir şey yapmadım da ona dert olmuşum anladığım kadarıyla. Canımın içi, artık biraz kendinle mi ilgilensen acaba? Kendinle ilgilenip kendini mi geliştirmeye gayret etsen acaba? Çünkü o kadar kötü kalple sana zor bu hayat. Bir tanem. Sevimsiz. Neyse. Ara ara geliyor bana çünkü ondan haberler de. Ay aman Allah aşkına. Hani şu yaptığım bile hata da. Hani ben samimi bir yerden söylüyorum. Uğraşma. Ben uğraşırsam çünkü şey gibi oldu bu magazin programlarında. Sokağa çıkamazsın. Doğru bu arada, neyse. Şimdi aslında habere gideceğim ama dün akşam Mustafa Sandal konserindeydim. Benim yaptığım bir iştah var. Orada Mustafa Sandal sahne aldı ve böyle samimi bir ortamdı. Ya adam gerçekten çok acayip bir enerji ya. Bugün şimdi böyle eskilerden de konuşuyoruz ya. Madem öyle, Mustafa Sandal'ın eskilerinden günümüze eşlik edecek, böyle tam böyle sabah yolculuğunda yeni uyanmışız, kendimize gelmeye çalışırken radyonun sesini yükselttiğimizde bize bütün enerjisini verecek işte o eskilerden bir melodi gelsin. Hadi. Ne şarkıydı be? Şimdi kesin bu şarkıyı dinlerken, bu şarkı çıktığında ben şunu yapıyordum, şu yaştaydım. İşte ne bileyim, liseye gidiyordum, ilkokula gidiyordum. Ay biri vardı, adı bilmem neydi. Ben ona çok aşıktım, bu şarkıyı ona armağan ediyordum falan. He? Neler çıkacak?

0: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklendi. Mahsur kalanlar tehlikeli anlar yaşadı. Elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçede eğitime bir gün ara verildi. Şırnak'ta da sağanak dereleri taşırdı. Tutuklu Bolu Belediyesi eski başkanı Tanju Özcan dahil 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Tanju Özcan'ın irtikap, rüşvet alma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından cezalandırılması talep edildi. CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelişmeyi hayırlı olsun diye yorumladı. CHP lideri Özel Burcu Köksal'a tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gidiyor. Samsun ve Ordu'da gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda aralarında doktorların da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar soruşturmasında anne de tutuklandı. Daha önce 33 kişi tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade talebinde bulundu. Manisa Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 17 yaşındaki Timur Cihan Timur'un neden olduğu kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Acı'nın annesi ve babasının gelinlerini açtığı davada ara karar çıktı. Mahkeme heyeti babaanne ve dedenin torunlarını ayda iki gün görmesine hükmetti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Atimoğulları terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal adımların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Askeri liselere giriş sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 7 kişi için gözaltı kararı verildi. ABD Başkanı Trump Çin'e gidiyor. Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona ereceğine dair olumlu sinyaller verdi ancak İran'a yönelik sert söylemlerini sürdürdü. Çin lideriyle İran meselesini uzun uzun konuşacaklarını söyledi. Birleşmiş Milletler gübre gemileri Hürmüz'den geçemiyor. 45 milyon kişi açlığa sürüklenebilir uyarısı yaptı. Eurovision şarkı yarışmasında 70 yılın en büyük krizi yaşandı. İsrailli şarkıcı sahnedeyken soykırımı durdurun sloganıyla protesto edildi. Ülke genelinde şiddetli yağmurlar var. Bahar sağanaklarıyla dolu, hortum, yıldırım oluşabilir.
2: Yeni nesil

0: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde yoğun. Metris Köprülü kavşağından Hastal'a kadar yarım saatte, Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Haramidere kavşağından Avcılar Kampüsü'ne kadar 20, Cevizli Bağ'dan Ayvansaray'a kadar 10 dakikada gidiliyor. Ataşehir kavşağından Kabacık kavşağına kadar 40, Pendik Köprüsü'nden Tersane kavşağına kadar 15 ve Libadiye'den Çamlıca kavşağına kadar 10 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
0: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasu Biyedüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

5.90.80. Eskiden şu vardı, eskiden şu yoktu. Evet, klişe. Adana'dan Yusuf diyor ki eskiden büyüklere saygı, küçüklere sevgi vardı. Doğru bu arada. Mine günaydın. Kaan selam, annem ve kardeşimle Kocaeli'den dinliyoruz demişler. Günaydınlar. Sanki yıllar... Mersin'den yazıyorum. Selim. Aşkımı... Keşke dediğim olay şu. Ortaokula giderken çok sevdiğim, hayranlık duyduğum, delicesine aşık olduğum bir kız vardı. Sevmek... Ve bunu o dönemde kendi de biliyordu ama ailesinden korktuğu için hiçbir şekilde biz bir araya gelemedik. Yıllar sonra, 35 sene sonra ben kendine... Bir masalmış bir tane. Ha, aynı iş yerinde çalışırken buldum birden kendimi. Gittim, konuştum. Evlenmiş, çocukları olmuş. Çok geç artık sana dön. Ondan sonra ne? Hani giderken bana demiştin ya sen. Falan filan. He yani... Eskiden çok seviyordum. Keşke şey mi diyorsun, zamanında alsaydım bazı kararları mı diyorsun Selim? Bizim için yok artık. Ama ortaokula giderkenki aşkım diyorsun ya. Çocukmuşsun. Hani

0: Doğan Canlı yayında.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister
2: ister o. Yeni saatten herkese bir kez daha selamlar, günaydınlar sevgili dinleyicilerim. Bugünün yayın konu başlığı eskiden şöyleydi, şimdi böyle diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 6212 ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da yazabilir. 0531 780

Ay ne güzel yerdesin Mertcan. Ayvalık Cunda'dan bizi dinliyormuş. Cunda'yı görmeyen mutlaka yolunu, rotasını oraya bir çevirsin bence. Böyle bayram seyranda tabii ana baba günü oluyor ama Cunda'yı herkes görmeli. Mela mı diyeyim, mela mı diyeyim Cunda'yı. Sakarya'dan Eray günaydın. Eskiden gırgır vardı, şimdi şu ışıklı süpürgelerden diyen sevgili Eray. Evet ya. Bu arada yani sıfır teknoloji olmasına rağmen gayet de işe yarıyordu o gırgırlar. Değil mi? Şimdi mesela bir gırgırı bu dönemin işte 7-8 yaşındaki bir çocuğa göstersen bu ne der değil mi? Yani işlevini göstermezsen ne olduğunu anlamakta güçlük çeker muhtemelen.

0: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum? Alo. Evladım bak bir, biri arkadan kapat dedi. Çocuklar, eğer konuşmayacaksanız aramayın, konuşacaksanız da aramayın bu arada. Tamam mı evladım, delirtme. Bak numaran çıktı. Seni şikayet edeceğim, görürsün. Korkutayım bari. Bugünün yayın konu başlığı, eskiden diyebileceğiniz ne var ne yok. 0212 368 6212. Eskiden senin gibi radyocu mu vardı Doğancan demiş Sefa. Vardı vardı. Ben kim köpek yani, eskiden çok iyi radyocular vardı. Ama şimdilerde, evet. Doğru. Ben gibisi yok.

0: Ya kardeş, eskiden radyocu mu vardı diyorsun da adam zaten 20 senedir radyocu diye mesaj yollamış Murat. Canım, benden de eskileri var sonuçta. 90'lı yılların başında ilk özel radyolar açıldığından bu yana gerçekten çok efsane ki benim de bu mesleğe başlamama sebep olan hayran olduğum bir sürü radyocu vardı da ben bu işe karşı böyle bir heyecan besledim. Eskiden dur bakayım ne? Salatalıklar mutfakta doğranırken oturma odasından kokusunu alırdık demiş Tuğba. Kız, o nasıl tarif? Doğru ama. Doğru. Yediğimiz içtiğimiz şeylerin bir kokusu vardı, bir lezzeti vardı. Şimdi çoğu zaman yediğim birçok şey sanki aynı şey. Yani aynı maruldan da aynı lezzet alıyorsun. Başka bir sebzeden de falan gibi. Bir böyle saman gibi artık, değil mi?
1: Ayıpsa ayıp olsun, fark etmez, boş ver doğrusu.
0: Ve ben bunun farkını geçen ay yayında anlatmıştım. Özbekistan'a, Azerbaycan'a gittiğim zaman oralarda çok daha iyi anlıyorum. Çünkü bilmiyorum işte oradaki tarım yapma şekliyle mi alakalı. Abi, yediğim her domates, yediğim her salatadaki malzeme bambaşka bir lezzette. Gerçekten. Ve hani çocukluğumda bazen şey de düşünüyordum ben tabii, o lezzetleri tatmadan önce. Acaba benim mi ağzımın tadı bozuldu, ben mi keyif almıyorum artık diye. Çünkü biliyorum yani o geçmişini, nasıl olduğunu vesaire. Ama mesela Özbekistan'da domates bildiğiniz tek başına ayrı bir lezzet, ayrı bir yemek gibi düşünebilirsiniz. Şimdi hani burada beş parmağın beşi bir değil. Yani bütün ürünlerimiz kötü demiyorum tabii ki, ama genele baktığımız zaman marketten aldığımız birçok sebzenin, meyvenin tadı yok, tuzu yok, değil mi?

0: Eskiden Boğaz Köprüsü'nün girişinde gişeler vardı ve deli bir trafik olurdu. Para ödemek için kuyruğa girerdik. Teknolojinin gözünü seveyim, şimdi fırt fırt geçiyoruz diyen Hilal. Yani şimdi de çok fırt diye geçemiyor olsak da o gişe zamanını hatırlıyorum. İstanbul'un nüfusu bu kadar milyonlarca değilken doğru öyle bir mevzu vardı. Yani şey olarak o dönemi yaşadım mı ben bilmiyorum. Ne zaman o? Allah aşkına biriniz bir baksın söylesin ya. Boğaz Köprüsü'ndeki gişeler ne zaman kaldırıldı? Ama o görüntüleri hatırlıyorum ben de. Alo?
1: Alo.
0: Haydi. Abi merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, merhaba. Erzurum'dan Hasan ben.
0: Oo, o zaman Erzurum yaylasıyam. Devam etsene abi. Erzurum'a. Ne? İsim ne dedin abi?
1: Hakan ben.
0: Hakan, hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Hoş bulduk. Seninle daha önceden de konuşmuştuk. Ben inşaat, hani otogarları işe yapıyordum.
0: İyi abi. Atılarsın. Kolay gelsin.
1: Evet. Para kaptırdım demiştim, bayağı bir paraya sarmıştım beni.
0: Abi doğrudur. Ben her gün bütün dolandırılanların derdini dinlediğim için.
1: Yok, beni dolandıramadım.
0: Sen kim bilir hangisiydin? Peki bugün eskilerden konuşuyoruz. Neydi eskiden dediğin
1: şey? Eskilerden doğan hani bir mahalle arkadaşlığı vardı. Biz sokakta çocuklarla oyun oynardı da daha önce de. Sen hemen hemen yaşın yakındır bize. Bilye oynanırdı, topaş sezonu vardı. Şimdi o çocukların hiçbiri bunu yaşayamıyor. Eski çocukluk, eski dostluk.
0: Eski
1: akrabalık. Bunlar daha iyiydi.
0: Evet abi. Öyle bir ses tonun, öyle bir diyalektin var ki zaten sen ne desen ben sana diyeceğim ki abi çok haklısın.
1: Doğrusu. Geçen aradığımda da o zaman, yani geçen dediğim bayağı oldu. Ramazan'dan önceydi. O zaman da sesime takılmıştım.
0: Evet.
1: Hatta ben sana kuzenim şiir oku demiştim. Kuzenim yapıyor demiştim bu işi.
0: Tamam. Hatırlayamadım yok abi.
1: Hatırlayamadım. Bak ben senin akrabalarını da sanırım.
0: Peki benim sana bir sürprizim var. Şimdi önce sabah enerjimizi yolla bize.
1: Günaydın.
0: O zaman sana sürprizim ve bütün hemşerilerine gelsin o zaman. Bir kuple, bir Erzurum'a gel dinleyelim. İbrahim Erkal'ı da bu vesileyle anmış olalım. Ne dersin?
1: Çok çok teşekkür ederim. Allah sizi var ya.
0: Sağ ol, hadi görüşürüz. Bir de Karslılar Erzurumluları sevmez diyorlar. Tam tersi. Aşk olsun. Süper FM'e şok etkisi yaratan o harika eser. Güzel adamdı be İbrahim Erkal. Allah rahmet eylesin. Hadi havamız değişecek şimdi. Açın sesi.

İbrahim Erkal'ın bir şarkısı, türküsü ya da ne bileyim onun bir klibine denk geldiğim zaman ilk aklıma gelen, bir dizi çekiminde Emine öne yapıştırmış diyor bir tane kadın. Bayılıp havuza düşmüştü. Hatırlıyor musunuz o olayı? Yani gerçekçi olsun diye öyle bir tokat atmıştı ki dizide. Bir yandan bu şarkıları da bugünün konusuna bağlantı olsun diye çalıyorum. Eskilere gidiyoruz.

0: nasıl gerçekleştiriyoruz?
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
3: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
4: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
7: Büyük rahatlık Paytr.
8: Arabanı arabamla Takoma, değerinde tüm sat.
9: Gelsin mi?
10: Gelsin!
9: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.
10: Tıkla gelsin.

0: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS ile gel.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya

Günün yayın konu başlığı eskiden şöyleydi, eskiden bu vardı, eskiden şu yoktu. Zamanında böyleydi, iyi ki de öyleydi çünkü şimdi diyebileceğiniz ne varsa yaratıcı cevaplar bekliyorum. 0212-368-6212 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın 531-785-9080.

Atakent'ten Muammer diyor ki eskiden insanlar bu kadar kötülükten, ahlaksızlıktan ve kaostan beslenmezlerdi. Birbirimize karşı daha saygılı ve sevgiyle yaklaşırdık diyor. Ömer hocama da selamlar. Doğru, hakikaten. Şimdi artık bu bir normal hale geldi değil mi? Yani normali buymuş gibi yaşanıyor artık. Çok çirkin usluplar. Kimse kimseyi incitmekle alakalı herhangi bir endişe duymuyor. Hatta tam tersi, iyice canını yakayım, iyice işte ne bileyim rezil rüsva olsun, insan içine çıkamayacak seviyeye gelsin uslubunda yaklaşıyor. Galiba biraz da bu sosyal medyanın insanlar üzerinde yaratmış olduğu altı boş bir özgüvenden kaynaklanıyor. Genelde böyle görüyoruz. Yani sanal alemde insanlar birbirine sallıyor da o sallayan insanların büyük bölümü normalde fiziki olarak karşısında olsa o muhatap asla o cümleleri söyleyemeyecekken oturduğu yerden altında gri aşortmanıyla çek yatına uzanmış. Sen önce bilmem ne falan filan diye böyle bir garip bir uslup var. Sebebi de galiba zannediyorum ya da neyse, ben biliyorum da sebebini söylemeyeceğim. Bence anladınız. Bir laf vardır. İmam. neyse. Cemaat ne yapsın? mesajlara bakacağım da aklıma bir şarkı geldi ya. Nereden esti? Eskiden Babutsa vardı. Nerede onlar? Vallahi çok güzel şarkıları vardı ya. Yanayım yanayım bir ayrı tabii ki. Ama ben bu şarkılarına hastaydım.

Bir müşavirim Emre abi yazmış. Diyor ki eskiden vergi ödemelerini tek tek faksla yollardık. Sonra geldi mi diye bir de arardık. Şimdi bu yazılımlar, programlar sayesinde bir tuşla aynı anda yüzlerce kişiye yollayabiliyorum vallahi demiş. Yüzlerce mükellefin mi var senin? He? Abi? Hayırlı işler. Kolay gelsin. Eskiden zengin adamlar gösterişi sevmezdi, görgüsüz değildi. Şimdi 3 kuruşu olan görgüsüzlük peşinde ve MSN vardı. Sevgilisiyle kavga eden ergenler şarkı dinleme bölümünden gönderme yapardı birbirine. Doğru. Uyduruyorum. Biriyle böyle aram bozuşur sevgilinle diyelim. Orada ne genelde o dönemin şarkıları mesela Tripkolik'ten gözlerinin yeşilini özledim ama yeşil gözlüyse tabii. Doğru olurdu. DJ Akman. Orada da şey vardı. Media Player'da çaldığın şarkılar görünüyordu galiba mı? Yoksa Winamp'tan çaldı. Onu ayarlayabiliyordun işte. Bir oynatıcıdan görünmesini istediğin şarkıyı çalıyordun. Onun sesini kısıyordun. Havalı şarkılardı onlar ama... İşte İsmail YK'larını da öbür tarayı şeyden, oynatıcıdan yüksek sesi açıp onu dinliyordun aslında. Ben öyle yapıyordum yani.

0: Doğancan madem hatırlattın çalacaksın o zaman bitirip kolik DJ Akman demiş Enes. Enes bizi o topa sokma sakın. Hayır. Bak taktiği bilen çaçan yazmış hemen Winamp'tı diyor. Sen neyse konuşturma beni. Kim var hattımızda? Alo?
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo.
0: Duymuyor galiba. Hemen diğer telefonumuzu aldık. Günaydın. Alo. Çocuklar. Oho. Ya bu ders ne zaman 9'da başlıyor değil mi ders? Neyse son 20 dakika. Son şansımı deniyorum. Günaydın.
2: Günaydın.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba. Adana'dan Tuğba ben.
0: Hoş geldin Tuğba. Ne haber? Yoldasın herhalde.
2: Yok. Şu an pankek yapıyorum. Kız kıza pikniğe gideceğiz. Ona hazırlık bir yandan seni dinliyorum.
0: Yani ne güzelmiş.
2: Evet güzel. Adana'da hava bayağı sıcak oldu.
0: Tahmin edebiliyorum. Gördük. Süper. Peki iş güç?
2: İş güç çalışmıyorum. 36 yaşındayım. Güzel. İki çocuğum var.
0: Allah bağışlasın ne güzel.
2: Evet. Böyle ha. Eskilerden konuşurken şimdi benim bir liseye giden kızım bir de ortaokula giden oğlum var. Kendi işte okul yıllarımı düşündüm. Böyle kollar vardı, tiyatro kolu.
0: Evet ya, sağlık kolu, müzik kolu, temizlik
2: evet, kolu.
0: Evet,
2: kültür edebiyat koluydum, ben çok severdim.
0: Bir meseleydi ama yani o kollara dahil olmak. Böyle revaçta olan kollar vardı. Genelde böyle işte spor kolu, müzik kolu. Buralar biraz daha hararetli ve istekli oluyordu çocuklar oraya katılmak için. Ama doldu zaman kontenjan. Çok da böyle hani evet. Hevesli olunmayan mesela kalıyordun işte ne bileyim ilk yardım kolu. Falan.
2: Evet. Değil mi öyle onların şeyler böyle var? Aylık toplantıları oluyordu. Böyle bir havalıydı yani. Hatta bantları olurdu kolumuza takardık. O kolun adı yazardı ya da rozet olurdu.
0: Sen hangi koldaydın?
2: Güzeldi. Kültür edebiyat kolumdaydım. Ben kitap okumayı çok severdim. Böyle kompozisyonlarım falan çok iyiydi.
0: Ay ne güzel. Ben de galiba çoğunlukla hep şeydim ya. Müzik kolundaydım diye hatırlıyorum. Çünkü hep biz böyle müsamerelerde sahne alıyorduk o koldaki arkadaşlarla. Doğru. Şimdi yok ama galiba. Şimdi var mı
2: yok
0: okullarda?
2: Yok işte. Yok ben kendi çocuklarımdan bildiğim için. Güzeldi bence ya. Çocuklar arası böyle birlik dayanışma oluyordu. Evet. Ne bileyim nöbetçi öğrenci vardı mesela. Nöbetçi olduğumuz günler okul sınıflara duyuru yapmaya giderdik. Bir heyecan böyle. Andımızı okurduk.
0: Evet.
2: Mikrofonla.
0: Doğru. Eskiden andımız da vardı yani, bu arada. Doğru diyorsun aynen. Peki. İyi hadi gelsin sabah enerjimiz o zaman.
2: Adana'dan kocaman günaydın.
0: Madem Adana dedik hadi bir kupa.

bak Sema yazmış. Benim kızımın okulunda hala var bu kol. Doğancan demiş. Hadi ya. Özel okulda mı Sema? Belki hani böyle aktivite olsun çocuklar arasında diye böyle bir şey yapıyor olabilirler. Ay beslenme kolu vardı Doğancan demiş Sezgin. Evet ya. Bu arada hiçbir şey de yapmıyorduk ha. Sadece o temizlik kolu biraz sıkıntıdaydı. Bazen böyle şey... Ortalığı temizlettiriyorlardı. Sınıfın işte şeyiydi yani temizliğinden sorumluydu oradaki arkadaşlar. Hem sararmış hem solmuş hem sararmış hem solmuş. Bak Halil diyor ki ben sınıf öğretmeniyim Doğancan. Hala o kulüpler var ama varmış gibi yapılıyor yani hiçbir şey yapılmıyor.

0: Yarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
6: Büyük rahatlık PTR.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Bugünün yayın konu başlığı eskiden. Eskiden şöyleydi, eskiden böyleydi ama şimdi öyle mi diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan yazsın 0531 785 90 80. Eskiden. Önce mesajlara bakalım, hemen ardından rastgele bir telefon daha. Bu hafta sonu at çiftliğine at binmeye gittik. Şunu düşündüm. Eskiden at herkeste vardı, araba lükstü. Şimdi araba herkeste var, atının olması zenginlik göstergesi. Doğru. Ama at var, at var bu arada. Hani beygir mi, yarış atı mı? Orada da bir fark var tabii. Çok külfetli bu arada bakımı.
1: Yine yüzünden düşen bin parça, dalıp dalıp uzaklara iç çekiyorsun.
0: Doğancan, bu o işte okullardaki kollar konuşuldu. Bir de şimdi sınıflar ne yazık ki kendi içinde de birbirlerini zorbalıyorlar. Bu konuyla ilgili de bir şeyler yapılmalı mutlaka. Eskiden okuldaki bütün çocuklar uyum içerisinde eğitim görürdü. Eskiden gazetelerde dolar kurunun işte sabit olmasından falan alışveriş yerlerinin reklamları çıkardı. Dolar kurunu 1 liraya sabitledik, bilgisayar fiyatları şu kadar falan filan diye demiş Uğurcan. Hadi şimdi de yapın hadi.

Eskiden liselerde forma vardı. Kravat takar, gömleğin yaka düğmesini açar, kravatı bir tık salar, salına salına okula giderdik. Okul bitince de kravatı herkes imzalar, yıllarca saklardık. Şimdikiler ne giyiyor belli bile değil demiş. Ne dostluktan, ne aşktan, ne saygıdan, hiçbir halttan haberleri yok. Benim iki oğlum var, öğretmek için vallahi mücadele veriyoruz diyen sevgili Nihan, günaydın.

kupon biriktirir, beyaz eşya alırdık Doğancan. Annemin ilk çamaşır makinesi öyle alınmış hatta diye mesaj yollamış sevgili Sema. Yeah. Hatırlıyorum biz de kuponla Nokia bir telefon almıştık. Evet. Bir de çok da kolaydı ya. 30 gün mü 40 gün mü ne, gazeteyi alıyorsun, kuponu kesiyorsun, götürüyorsun, veriyorsun. Sana işte neyse o hediye, onu veriyorlar. Hadi hemen habere gitmeden bir telefon daha.

0: Günaydın.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
0: Ankara'dan İrem ben.
1: Hoş geldin İrem. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
0: Çevre mühendisiyim, daha önce geçen de konuştuk.
1: Evet, hatırladım. Valla seni hatırladım İrem. Evet. Peki nedir eskiden dediğin şey?
0: Ya daha önce ben 35 yaşındayım. Eskiden şöyle bir şey vardı. Böyle sen de hatırlarsın belki. Beslenme çantası götürürdük okula giderken.
1: Evet.
0: Oraya böyle daha erişilebilir meyveler ya da yemekler koyulurdu.
1: Evet.
0: Çünkü hani
1: mas, elma, armut.
0: Aynen.
1: Evet.
0: Canı çeken olur, alan var alamayan var gibi, böyle hani ayıp bu öğretilmişti bize.
1: Doğru.
0: Şu an mesela Instagram'da iki kadın yan yana geldiğinde özellikle ben buna dikkat ediyorum. Daha otur oturmaz işte yemek fotoğrafları. Yani bunun anlayamıyorum yani. Bunun amacının ne olduğunu bilemiyorum.
1: Evet, eskiden ayıptı bu gibi şeyler. Şimdi bunu yapmamak bir şeylerden geri kalmak gibi algılanıyor. Şimdi
0: aynen,
1: rutine haline geldi gösteriş.
0: Evet, yani bunu nasıl düşünemez bir insan? Yani buna ulaşabilen var, işte hamilesi var ya da alabilecek durum var ama şu an hani müsait değil, alamıyor ve canı çekiyor. Yani bunu neden bir insan bir insana yapar?
1: Ya Instagram'da bu konu tartışılır. Çünkü bu arada bilmeyenler, Instagram'ın çıkış amacı da tam olarak aslında buymuş. Yani insanlar yemekleri paylaşsın diye kurulan bir site. Daha sonra böyle bir sosyal platform haline dönüyor. Fakat toplum içinde bu haller, tavırlar bu kadar rahat değildi. Şimdi yani şey bile, kıyafette bile okula giderken hani senin özel bir şeyin varsa onu okulda giymezdin. Başkaları eğer onu alamıyorsa imrenmesin ya da işte orada gönlü kırılmasın falan filan gibi detaylar vardı. Ama şimdi tam tersi bir yarış halinde insanlar. Yani birileri marka giyiyorsa ben de gibi. Bir de yazık, o çocukların ana babaları da çocuğum geri kalmasın diye ekstra bir, yani en basit örneği mesela bu cep telefonu. Onları. Bunun sonu yok ya, yani 200 bin liraya modeli de var, işte 20 bin liraya da modeli var, türlü türlü markaların cep telefonları var. Ama orada bile işte çocuklar bir şekilde ailelerine o şeyi, duyguyu hissettirmemek için bu konuda aileler çocuklarına bu feragati göstermek durumunda hissediyor kendini, ama tatsız gerçekten bu.
0: Evet Doğancan, yani 2 yaşında bir çocuğum var, şimdi oyun grubuna gidiyor, orada işte arkadaşının giydiği ayakkabıyı görüp ben bile, yani bak ben bunun bilincinde olan bir insanım ama ben bile bu çabayı sarf ediyorum kendimce, kızdığım halde. Bu devirde gerçekten çocuk yetiştirmek çok zormuş.
1: Zor.
0: Allah bütün ana babaların yardımcısı olsun.
1: Öyle, amin. Valla en rahatı benim valla. Hiç. Allah yardımcınız olsun bacım.
0: Amin. Ama seni de görürüz inşallah.
1: Hayırlısı maşallah. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Herkese günaydın.
1: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı eskiden. Hep tatil
2: mutluluğu. Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Köprü'ye kadar 25, Doğan Arası Bulvarı'ndan Hatımköy Kavşağı'na kadar 20, Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 50 dakikada gidiliyor. Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat 10 dakikada, Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 50, Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30 ve Ataşehir Kavşağı'ndan Çamlıca Kavşağı'na kadar 50, Bağdat Caddesi İdealtepe'den İkitelli Kavşağı'na kadar 1,5 saatte gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Park etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi arttırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini

0: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
1: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz. Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Bugünün yayın konu başlığı eskiden. Diyebileceğiniz ne varsa. Eskiden taptığımı bugün taşlamam gerek. Çalalım mı onu bir ya? Burası

Önce mesajlara bakalım, ardından rastgele bir telefon da alalım. Eskiden Ege'ye, Akdeniz'e gidip tatil yapardım ama bundan sonra köyüme gideceğim abi demiş Yusuf. Yusuf, anladığım kadarıyla bu senin hevesinden değil, biraz mecburiyetten mi?

0: Evlerde misafir odaları vardı. Sadece misafir geldiğinde açılır. Diğer zamanlarda kimse o odaya giremezdi. Girmeye kalktığın zaman "Höt, kapat orayı" diye bağırırlardı diyor sevgili Şaban. Evet. Hala var galiba bazı evlerde. Genelde eski evlerde var o. Şimdi yeni evler daha metrekare olarak küçük olduğu için. Metrekarede küçük, pahada ağır evler olduğu için artık yeni dönemde o geniş geniş salonlar yok artık. Ama bizim de vardı eskiden öyle bir misafir salonu. Yeni bir duruş, yeni dokunuş, tek tek keşfetmem lazım, yeni bir hayat. Buz gibidir bir de o da genelde. Kışın onun kaloriferlerini kapatırlar oradaki petekleri. Kapı kapalı zaten diye, değil mi? Hatta belki kapının önüne de bir havlu. Soğuk hava gelmesin. Tek tek keşfetmem lazım. Yeni bir hayat, gerisi bayat. Kendime yeni bir neden lazım. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba Doğancan. Ben Emine.
0: Hoş geldin
1: Emine. İstanbul'dan arıyorum.
0: Selam. Ne haber? Ne yapıyorsun? Neredesin İyi. Şu an?
1: Şu an çocukları okula bıraktım. İşe doğru geçmeye çalışıyorum.
0: Ne iş yaparsın?
1: Ben bir avukatın yanında evine gidiyorum. Yemeklerini yapıyorum falan. Her gün gidiyorum.
0: Ne güzel. Ay, kendi evindeki ne yemek yapacağım derdi bitti bir de, değil mi? Çarpı Ay. İki. Sana söylüyorlar mı Emine bugün böyle bir şey falan diye, yoksa sen kendi kafana mı yapıyorsun?
1: Yok, sadece patronum bana para atmakla meşgul. Yani her şeyi ben ayarlıyorum. Yani kafama göre diyeyim.
0: Hadi bakalım, ne güzel. Nedir acaba eskiden dediğin şey?
1: Yani eskiden keşke şu anki aklım olsaydı da, yani erken evlenmeseydim. Yani eskiden belki konuda alakası yok.
0: Yok, doğru.
1: Yani 18.
0: Şimdiki aklım eskiden olsaydı diyorsun yani özetle.
1: Aynen.
0: Kaç, 18'de mi evlendim dedin?
1: Yani 18'de tanışıp 19'da evlendim.
0: Bayağı beklemişsin yaşından. Ama sen de Emine. çok mu aşık oldun, çok mu sevdin o zaman?
1: Yani biraz sevdik, biraz hani aileler vasıtasıyla falan öyle oldu. Yani şu anki durumumdan pişman değilim tabii ki ama...
0: Sen şeyden dolayı diyorsun ya, bu sorumluluğu bu kadar erken yaşta almasaydım keşke.
1: Yani şu an bir ergen bir çocuğum var, onunla uğraşmak ve bir tane daha oğlum var. İki erkek çocuğu çok ağır geliyor bu aralar.
0: En büyük kaç yaşında?
1: 13 yaşında.
0: Ve sen şu an muhtemel 35 falansın değil mi?
1: 34 olacağım, yarın doğum günüm. Aslında seni yarın arayacaktım.
0: Mutlu yaşlar. Ama bak bir yandan da şöyle düşün. Yani benle aynı yaştasın Emine. Evet, ve eşek kadar çocuğun var. Ya bu güzel bir yani, şey yani. Beraber büyümüşsünüz. Evet, eminim çok zorlanmışsındır ama bir yandan da Allah tabii hani sıralı ölüm versin. Ama baktığın zaman ileri yaşta bu işler biraz daha zorlaşıyor ya. O yüzden... Yani pozitif yanlarına da bakalım meselenin.
1: Yani çocuktan yana değil de bu şu andaki durum, yani şu anki zamanda çocuk büyütmek çok zor. Gerçekten ama çok zor yani. Bunu şey, yani iliklerime kadar yaşıyorum. Çocuğa şey anlatamıyorsun. Yani telefonu elinden alsan bu sefer yani
0: agresifleşiyor, anlamıyor falan. Hani neyi neden söylediğine dair bir tam anlamıyla fikri olmadığı için de başka bir yerden değerlendiriyor. Ya, çocuk anaya babaya düşman oluyor. Sonra bilemiyor insan bu arada. Şimdi tatsız konuları açmak istemiyorum ama yakın zamanda hepimizin şahit olduğu ne yazık ki çok üzücü olaylar oldu ve yani tabii ki herkesin çocuğu kendine en iyisi. Prens ve prenses her birinizin evlatları elbette ama sizin evde gördüğünüzle okuldaki hali bambaşka olan çocuklar da var. Buradaki işte mesele keşfedebilmek. Gerçekten çocuklarla o kaliteli zamanı ne kadar geçirebiliyoruz, onları ne kadar anlayabiliyoruz. Laf olsun diye ne yaptın oğlum bugün okulda deyip kenara çekilmek yetmiyor. Gerçekten algılamaya, anlamaya çalışmakta fayda var uzun vadede baş ağrımasın diye. Yani illa böyle bir suça karışacak anlamında söylemiyorum.
1: Anladım.
0: O çocuğun yani kendini de özgüvenli bir birey olarak yetiştirebilmesi için o değeri görmesi, o sevgi görmesi çok kıymetli.
1: Etrafındaki tehlikeleri fark etse yeter sadece yani.
0: Tabii.
1: Başka bir şey istemiyoruz.
0: Galiba bunun sebebi de şimdi anlamıyor ya çocuklar bazı şeyleri. İyiyi kötüyü ayırt edemiyor ya. bizim çocukluk o dönemimizde biz sokakta büyüyen bir nesil olduğumuz evet, için biz evet. sokakta öğreniyorduk. Beraber kavga da ediyorduk. Kafamızı gözümüzü de yarıyorduk ama günün sonunda akşam sarılıyorduk. Belki evet. biz beraber kavgaya gidiyorduk. Hani bu anlattığım kötü gibi tınlasa da çocukken bunlar çok masum olan şeylerdi. Bahsettiğim işte 10 yaştan altından bahsediyorum yani. Dolayısıyla hani çok affedersiniz biz arkadaşlar kendi aramızda küfür de ediyorduk ama beraber yaptığımız bu eylemlerle ilgili nerede neyi nasıl yapıp yapmamak gerektiğini de biliyorduk. Şimdi ne yazık ki biraz daha işte o özgüveni aşılamaya çalışırken biraz daha edep yahu gidiyor. Yani evet. çocuklar büyüklerin yanında çok hani biz büyük sayardık. Yapardık yine yapacağımızı ama nerede neyi nasıl yapacağımızı bilirdik.
1: Hiç öyle değil. Hiç öyle değil gerçekten.
0: Evet.
1: Yani sen haklıyken haksız duruma düşebilirsin.
0: Tabii tabii. Siz şimdi kendi çocuklarınıza ağzınızla evladım bak bunu böyle yap, bunu böyle yapma, bak kızıyorum, sinirleniyorum falan diyorsunuz. Biz böyle şeyler hiç duymadık. Bize bunlar söylenmedi. Başka yöntemlerle, başka tekniklerle. Şu an yargılanıyor olsa da ben sonuna kadar hani o bizim anne babalarımızın bizi yetiştirme şeklinin de aslında ne kadar doğru olduğunu bugünkü bakış açısıyla anlıyor insan.
1: Evet anlıyoruz. Yani büyüyünce anladık yani.
0: Evet. Ay ne güzel oldu. Hep evet dedin, hayır dedin. hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Seni, aslında seni hep karnavaldan, podcast'ten dinliyorum
0: evet.
1: sürekli.
0: Evet.
1: Yani o kadar enerjin yüksek ki sabah yani bu koşuşturmada o kadar iyi geliyorsun ki gerçekten sesini duyduğumuz zaman yani çok enerjik, çok güzel güne başlıyoruz.
0: Sağ olasın. Teşekkür
1: Sana
0: ediyorum.
1: Sana çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum bacım. Allah razı olsun. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
2: Hello. Are you ready for the party?
3: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Mahmut Tuncer. Ben de Doğan Can'ı canlı yayında sürekli takip ediyor ve dinliyoruz. Çünkü niye? Zaman zaman bize çalsın diye. Buna göre.
2: Mahmut Tuncer. Sana bir
4: dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil.

0: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
3: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: gibi değil.
1: Kandıralı Doğancan.
0: Ben seni unutmayı şu dilime soramadım. Soyundum yine bugün.
1: Ha, ilahi Doğancan. Ya bu benim yeni yaptığım jingle'ları çok çaldığım için nereden baksanız iki aydır hiç çalmadığım aslında benim emektar bir jingle'ım vardı. O ilişti şimdi gözüme, ne kadar nankörsün Doğancan. Bir kuple gelsin o zaman.

0: Bugünün yayın konu başlığı.
1: Eskiden şöyleydi böyleydi.
0: Yağmur yazmış. Biz çocukken sabah bir çıkardık akşama kadar sokakta, öğlen yemeğimiz salçalı ekmek, ara öğünümüz Süslü amcanın bahçesindeki meyveler. Çok Nemrut'tu rahmetli ama en güzel meyveler de onun bahçedeydi. Yaşasaydı vallahi helallik isterdik demiş. Şimdi 44 yaşındayım diyen sevgili Yağmur, günaydın. Selamlar. Yeah. Kötü bir zamandayız. Eskiden daha güzeldi. Yoğunluk vardı. Özgüvenimiz yoktu. Anne baba onu vermedi. Şimdiki nesil ne yapıyor? Tamam, ben yapamadım, o yapsın diye diye çocukları da gençleri de çok değişik bir hale soktuk kendi ellerimizle diyen sevgili Hüseyin, günaydın.

Eskiden insanlar sözünü tutardı, sözünün eriydi diyor sevgili Aydın. Doğru, hatta benim sözüm senettir derlerdi. Şimdi senetler bile karşılıksız. Yani bırak sözün senedini. Biri senet verse ulan acaba karşılığı var mı bu çekin dersin ya. Eskiden tasolar vardı. Oyuncu kartlarıyla futbolcunun kalitesine göre kartlar kazanır. Kart kaptırırdık, misket oynardık, saklambaç, yakar top oynardık. Akşam ezanı okunana kadar hep dışarıdaydık. Ey gidi günler ey diyen sevgili Hamdi.

0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğancığım. Lüleburgaz'dan Elif ben.
0: Hoş geldin Elif. Ne haber? Yolda mısın sen de?
1: Yok değilim. Kızımı okula bıraktım. Evdeyim.
0: Ah ne güzel. Evde radyo dinlemenin keyfi diyorsun ha?
1: Her sabah sendeyiz.
0: Ay ne mutlu. Süper sağ ol. Nedir acaba senin eskiden dediğin şey?
1: Eskiden davetiye koleksiyonları bile yapılırdı.
0: Aa ben yapıyordum.
1: Ya ablamın da vardı. Bir içinde müzik çalıyordu Doğancan açınca.
0: Nasıl ya? Müzikli davetiye.
1: Pilli evet, birkaç tane ablam onları ölsem elletirmezdi bana.
0: Aa bende yoktu öyle bir şey. Ben bunu anlattım yayında. Bir ara böyle çok düğün dernek oluyordu. Evde de öyle birikmişti. Ben de o davetiyelerin tasarımları hoşuma gidiyor diye bir tane büyük bir defterin içine katalog gibi onları yapıştırıyordum. Böyle alakalı evet. Alakasız konu, komşu, akraba. Ben nereden baksanız artık öyle bir noktaya gelmişti ki herhalde bir 300-400 tane davetiye vardı. Yani matbaalarda o kadar seçenek yoktu, öyle söyleyeyim sana.
1: Ablam evlenirken bile evden aldığı ilk şey o davetiye koleksiyonu olmuştu
0: anca. Anısı var ama.
1: Evet.
0: Senin var mıydı böyle bir koleksiyonun?
1: Peçete koleksiyonum vardı benim de.
0: Evet onu da duyuyorum. Ne alaka? Gerçi davetiye sanki
1: ya,
0: ne alaka?
1: Ama şimdiki peçeteler öyle değil ki Doğancan. Almancılar vardı o zaman böyle. Oradan çok güzel peçeteler getiriyorlar.
0: Almanya'da yaşayan Türkler diyelim yoksa...
1: Evet pardon. Evet evet. Gurbetçiler diyelim ya da neyse.
0: Evet.
1: Işte. Evet. Onlar evlerinde çok güzel peçeteler olurdu oradan getirdikleri. Kağıt gibi böyle.
0: Nasıl ya, bir dakika. Almanya'dan size peçete mi getiriyorlar? Ama sen istediğin için mi getiriyorlardı?
1: Yo hayır, kendi evlerine getiriyorlar ki biz de mesela hoş geldiniz diyoruz ya, gelmişler servis ettiklerinde peçeteyi kıyıp kullanamazsın bile yani. O kadar güzel peçeteleri vardı.
0: Ne ve garibanlık. Netsin anam netsin, onun bunun peçetesine göz dikmi.
1: Ya bir de şey, Hint dizileriyle Brezilya dizileri vardı.
0: Doğru. Neydi dur.
1: Marimar vardı.
0: O şey neydi bu? İzzet Altınmeş'e beni olan kızın adı neydi? Rosalinda mı?
1: Rosalinda evet.
0: Aa, evet güzeldi o. Evet.
1: Ya mahallecek toplanıp şey izlenirdi ya. Brezilya dizileri.
0: Sen böyle kaç yaşındasın?
1: 38.
0: Var
1: ya. Yaşımız ortaya çıktı.
0: Tamam da. Sana 10 puan değerinde bir soru. Ara ara aklıma geliyor böyle saçma sapan sorular. Hazır mısın?
1: Evet.
0: Mahalle dedin ya az önce. Mahallenin Muhtarları diye bir dizi vardı, hatırlıyorsun.
1: Evet.
0: Oradaki ana karakter Erkan Can'ın, yani orada mahallenin muhtarlarının başrolündeki o kahvehaneyi işleten Erkan Can'ın maymununun adı neydi?
1: Demlik.
0: Hayır ama yaklaştın.
1: Neydi?
0: Çaydanlık.
1: Çaydanlık evet. Evet, evet.
0: Demlik.
1: Evet. Nedense o çağrışım yaptı.
0: Yaklaştın ama evet. İyi. Evet. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydınlar. Seni çok seviyorum
0: Doğancan. Sağ olasın. Şimdi gurbetçiler deyince hemen tring ara ara çaldığım o güzel şarkıyı hadi bir daha dinleyelim o zaman. Arkadaşlar çok pis yaşlandık, haberiniz olsun.

0: Sezgin diyor ki bu şarkıdaki o bizi dost bildiklerimiz vurdular kısmını bizi dost bildiklerimiz gıdıklar diyesim geliyor hep demiş. Evet, o da yanlış değil, doğru. Eskiden Bugs Bunny, Tom ve Jerry vardı. Fırlama olmayı, yaramaz olmayı o çizgi filmlerinden öğrenirdik. Şimdiki çizgi filmlerde çocuklara renkleri, sayı saymayı falan öğretiyorlar. Valla çok sıkıcı demiş Halil. Evet, ama bu arada ne zaman ya? Bir iki gün önce kimle konuştum hatırlamıyorum da bir arkadaşımla konuşuyorduk. Şimdi mesela her biriniz kendi çocuklarınızın görece daha sağlıklı bir ruh haliyle büyümesi için çaba sarf ediyorsunuz. Onların yanında her şeyi konuşmamaya gayret ediyorsunuz. Maruz kalacakları şeyler noktasında seçici oluyorsunuz. Kötü bir şey olduğu zaman aman duymasın falan filan değil mi? Yanında abi bizim yani gözümüzün önünde şimdi bak Kurban Bayramı geliyor. Kurbanlar kesiliyordu. Hepsini bir kenara bırak. Gerçek Kesit diye bir program vardı Perihan Savaş'ın sunduğu. Hatırlıyorsunuz. Biz ailece oturup izliyorduk. Samanyolu, 5. boyutlar falan filan onlar. Yani bir çocuk için gerçekten çok korkutucu. Orada işte şimdi yayında dillendiremeyeceğim türlü felaketleri anlatıyor. İşte Güngören'de yaşayan genç kız annesinin yanına gittikten sonra ona önce şunu yaptı, sonra bunu yaptı, ardından bakın ne dedi diye Perihan Savaş böyle bir silüet olarak geliyor. Sonra kayboluyor ekrandan. O sarı bıyıklı bir adam vardı ama ortası sigaradan sararmış sadece. Abi biz bunları izledik çocukluğumuzda. Saadettin Teksoy çıkıyordu böyle korkunç şeyler anlatıyordu. Bilmiyorum acaba hani biz bir şey oldu da farkında değil miyiz yani? Hani biz normaliz yani bence. Ya da hayatın toz pembe olmadığını çocuk yaşta öğrendiğimiz için mi acaba bu nesil biraz farklı? Şimdiki çocukların zorlanıyor olmasının sebebi işte hani bizim zamanımızda travma diye bir kelime yoktu. Travma neydi? İşte bir kaza bela olduğu zaman onunla alakalı işte vücudun bir reaksiyonu olarak kullanılan bir tabirdi travma. Ama hani psikolojik olarak travma meselesi yani bizim zamanımızda yoktu. Biz neyin geçiren var mı travma? İşte bir laf var, çok bileni diye başlar, çok üzerler diye devam eder. O yüzden galiba işte o cehalet mutluluktur lafı da oradan geliyor. Bilmeyince koymuyor da.
1: Günaydın sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Şimdi birkaç gündür mesaj kutuma en çok düşen sorulardan bir tanesi. Doğan Can, o şarkının adı neydi? Geçtiğimiz günlerde bir şarkı çaldım yayında. Çok gündemde ya bu yapay zeka işler vesaire falan. Bu da onlardan bir tanesi. Ama öyle bir iş yapmışlar ki, yani böyle bir teknik ve teknoloji olduğunu bilmesek ben vallahi derim ki bu gerçek bu. Bu yapay mapay değil yani. Seyircileri de katmışlar işin içine. Hiç dinlemeyenler açsın sesi. Hatta yak bir tane. Öyle bir şarkı. Şey, telefonunuzun flaşını yakın yani, aynen. Ah ulan ah! Ah ulan! Kenetlenmişsin gönlüme ilmek ilmek.

0: Çok iyi. Acı oğlu söylüyor. Şarkının adı İhtiyacım Var. Bana yazmayın. 100 tane mesaj geliyor. Dayan, o şarkının adı neydi? Dayan
1: şey bulamadım da o şarkının adı neydi Dayan? Hani yapay zeka onun adı neydi Dayan?
0: İstemiyorum. Tek tek otur, ben akşama kadar işte bunun cevabını veremem. İhtiyacım Var şarkının adı. Bu arada Aysel Hanımcığım, güzel haberler de bekliyorum sizden. Doğan annem şu an yoğun bakımda ve pazar günü açtım bu şarkıyı. Tek başıma arabanın içinde hıçkır hıçkır ağlayarak dinledim. Her insana farklı şekilde dokunuyor işte şu hikayeler diye bir mesaj yollamış. Acı şifalar diliyorum. Şu anda da öyle bir hani sağlık haberi bekleyen varsa Allah şifa versin inşallah tez zamanda. Bu sağlık sorunları insanın hakikaten hayatta her şeyin ne kadar boş olduğunu bir kez daha yüzümüze çarpıyor. Ama işte insanız, bir şekilde o rutine koşturmaya geri dönüyoruz ister istemez. Oluyor, cenazelerimiz oluyor, göçüp giden aile büyükleri oluyor, bazen erken vefatlar oluyor. O gibi durumlarda insanın ruh hali çok başka bir noktaya gidiyor olsa da 3 gün 5 gün sonra gerçekten sağlık ne kadar önemliymiş, hayatta olabilmek, nefes alabilmek, yani birçok aslında şükretmemiz gereken onlarca yüzlerce sebebimiz varken nasıl hiçbirinin kıymetini bilmiyormuşuz onu anlıyor insan. O yüzden özetle şu an şifa bekleyenlere de acil şifalar. Kim var hattımızda? Alo.
2: Doğan Can, selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Kiminle mi görüşüyorsun? Levent'le görüşüyorsun Doğan Can.
0: Hoş geldin. Selam, sağ ol Levent. Nereden arıyorsun?
2: Ankara'dan arıyorum. Abi ben seninle geçen Çeşmiş'te görüştüm. Karslı Doğan Can değilsen mi sen?
0: Karslı Doğan Can'ım ben, he. Yani... Ama sesin boğuk geliyor Levent. Hoparlörle konuşuyorsan kulağa al telefonu.
2: Yok yok, normal konuşuyorum. Ne arıyor sana Doğan Can?
0: Eğim sen ne iş görürsen.
2: Narim abim, narim abi, bildiğin için işte ya.
0: Sen de Karslısın.
2: Ben de Karslıyım.
0: Boy öler emele. Allah kurtarsın ay kardeş.
2: Amin amin kardeş.
0: Peki
2: kardeş.
0: Levent, dönelim İstanbul Türkçesine, yeto. Nedir acaba eskiden dediğin şey?
2: Eskiden, önceden görüştük istiyorum yani senden. O Doğan Canmış'ın diye bir arayayım dedim. Evet, aynı Doğan Canmış'ın.
0: Nasıl ya? Başka Doğan Can mı vardı da ben miymişim diye kontrol ediyorsun? Anlamadım.
2: Yani uzun süredir dinlemediğini söylüyordum. Denk geldim. O Doğan Can'ın diye söylüyorum.
0: Yani şu anda dinleyen binlerce insan şu senin bu emin olmana maruz kaldı yani. Anladım. Evet, benim başka radyocu Doğan Can yok. Olsaydı zaten her türlü onu ortada kaldırırdım ben.
2: Kolay gelsin.
0: Ya benim en büyük avantajım o işte. İsmim orijinal olduğu için yani çok böyle yaygın bir isim değil ya. Benim abi. Aynen. Yeniden hoş geldin aramıza. Aman bir daha kaybolma bir yere.
2: Tamam abi.
0: Tamam. Hadi görüşürüz. Allah'a ısmarladık.
2: İsteyebiliyor
0: musun? Yok. Bitti daha. Kalkıp gidiyoruz biz de.
2: Peki.
0: Tamam. Hadi peki. Görüşürüz. Ne bu şimdi? Dükkanın önünü kapatmayın böyle boş muhabbetlerle ya. Vallahi son telefon gitti bilmem ne yoluna değil mi? Bir dinleyicim öyle yazmış. İyi, veda için buradayım az sonra.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Evet, gider ayak sizi depresyona sokmaya and içmiş kardeşiniz veda ediyor. Hepinize güzel bir gün, işinizin gücünüzün rast gitmesi dileklerimle. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Instagram'da Doğan Canlı yazıp beni bulabilirsiniz. Kaçırdığınız tüm yayın kayıtlarımızda Karnaval uygulamamızın podcast bölümünde.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da köprüler Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. TÜYAP'tan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 1 saat 20 dakikada. Haramilere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40. Küçükçekmece Gölü'nden İncirli'ye kadar 25. Doğanarası Bulvarı'ndan Hatımköy Kavşağı'na kadar 20. Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 50 dakikada gidiliyor. Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat 10 dakikada. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 50. Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30. Ve Ataşehir Kavşağı'ndan Çamlıca Kavşağı'na kadar 50, Bağdat Caddesi İdeltepe'den İkiteli Kavşağı'na kadar 1,5 saatte gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. Kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasu Biyedüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Süper FM.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek, trafik işaretlerini doğru okumak ve trafik kurallarına uymak güvenli bir sürüş için temel gerekliliktir. Yorgun sürüşten kaçınma. Uzun yolculuklarda düzenli ara verip dinlenmek yorgunluğu önler ve sürüş güvenliğinizi artırır. Kör nokta kontrolü. Diğer sürücülerin kör noktanızda olup olmadığını kontrol etmek, şerit değiştirirken kazaları önlemeye yardımcı olur.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: room.
1: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
2: Tatil Budur hissi.
3: Yine bile bile sana koşuyor, adın eğer uçurumsa.

0: bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Ben de dep var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyorum. Ben de diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum ben de hiperaktivite.
1: Fıkır fıkırım şu an.
2: Her şeyi oynarım.
1: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite
0: değil. Ben nereden diyorum?
1: Dillisin sen kız hiperaktivite. Çiki çiki çiki çiki.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: kalanların adresi Jolly Joker. Kalben Sevilen sahnesiyle 15 Mayıs Cuma akşamı Jolly Joker Kocaeli sahnesinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.
1: Hiçbir şey istemedim. Ne yatak ne oda.
0: Biletler Jojo, Biletix ve Jolly Joker gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

haftaya 36 kategoride favorilerine üniversiteödülleri.com'da oy ver, Türkiye'nin enlerini sen belirle. 16 Mayıs'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek ödül töreni ve gece sonunda Arem Arma'nın sahne alacağı After Party'ye katılmak istiyorsan sınırlı sayıdaki %50 öğrenci indirimli biletler paso.com'da. Medya sponsoru Karnaval.

Microsoft'un düzenlediği Digital Experience Summit 26-13 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Marriott Hotel Asya'da. Yapay zeka neden beklenen etkiyi yaratmıyor? Sorun teknolojide mi yoksa kurduğumuz yapılarda mı? Bu özel buluşmada trendleri değil gerçekleri konuşuyoruz. Microsoft.com.tr'ye kaydını şimdi yap, sınırlı kontenjanı kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Üretim öncülerinin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmakta.

seferinde söylüyorum. Bu yapay zeka insansı robotların içerisine yüklendiğinde bizim için büyük sıkıntı olacak. Onlardan birinin örneği daha burada işte. Önümde duruyor. Dünyaca ünlü bir teknoloji firması diyor ki ürettiğimiz bilgisayar oyunlarının karşısına, özellikle Pinpo'nun karşısına bir yapay zeka üretelim. Bunun da eline bir raket verelim. Oynasın diyorlar. Oynatıyorlar. Bayağı tokatlamış karşısındakini. Sonrasında da diyorlar ki bu bunu yapıyor olabilir. Bilgisayar oyununa karşı. Bir de insana karşı oynatalım diyorlar. Onu da oynatıyorlar. İnsanı da tokatlıyor. Ve oynadığı pimponun elit seviyede oynandığını fark ediyorlar. Yani dediğim noktaya geliyoruz. Bu yapay zekaları şu insansı robotlara yüklemeyin. O raketi yoksa bizi tokatlamak için de kullanabilir. Tokatlamış.

Yine teknolojiyle ilgili bir haber. Bu sefer Samsun'dan. Türkiye'nin nüfusa kaydedilen ilk robotu olarak tarihe geçen Canikman, Samsun'un Canik ilçesinde işe başlamış. Bunlar nüfusa kaydediliyor mu ya? Öyle hani aşısı maşısı. Ha? Yoktur herhalde aşısı. Ne yapayım, yağ mı yapıyoruz içine? Bu ama insansı robot. Kapıda gelenleri karşılıyormuş. Ay yazık, bu çok da böyle asgari ücretin de altında buna şey yaparlar. Yağını ver, suyunu koy, işte bu öyle çalışır herhalde. Ve bazı derslere girerek de belediye bünyesinde şey yapıyormuş. Bilgilendirme yapıyormuş. İlk nüfusa kayıtlı robot olarak Türkiye'de tarihe geçmiş. Canikman. Güzel, bir yerden başlamak lazım.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

İnsan yaş aldıkça sağlığına daha çok dikkat ediyor. Ne yediğine de öyle özen gösteriyor. Burnumuzun ucunda duran bir şey varmış aslında. Her gün bir kase yoğurt yerseniz vücudunuzda ne olur diye bir haber var. Sağlıklı bir yaşamın anahtarı pahalı takviyelerde değil. Yoğurt ucuz mu? O da değil. Bir şey kutu yoğurt 165 lira. Haberiniz yok. İçerdiği kalsiyumla kemiklerinize güç, probiyotiklerle ruhunuza ve sindiriminize huzur veren yoğurt bir besinden çok daha fazlası diyor. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki düzenli yoğurt tüketimi sadece karnınızı doyurmakla kalmıyor, kalbinizi koruyor ve bağışıklık sisteminizi bir ordu gibi güçlendiriyor diyor. Hakikaten her şeyle de yiyebilir misin? Tatlının da içine koy. Böyle yani garip bir yemek ama bak her şeyle faydalıymış.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsat

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Perakende ustalarının mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

programın en büyük özelliklerinden bir tanesi, arkadaş ortamında sohbet biter, bir şey olur, satılacak bilgiyi buradan alırsınız. Yani birden sohbet bitti, herkes birbirine bakıyorken ya ballarla ilgili bir haber ver, duydunuz mu onu dersiniz ve masanın en bilge kişisi olursunuz. Şimdi o balla ilgili haberi söylüyorum. Küresel bal arısı kolonileri 100 milyonu aşmış. 100 milyon ayrı koloniden koloni varmış yani bal için. Bal seviyorsanız bu iyi bir haber. Asya dünyadaki balın %45.2'sini oluştururken Avrupa %25.4'ünü oluşturuyormuş. Afrika'da %18.5, Amerika'da da %11.6 olarak gözüküyor bu oran. Ama dediğim gibi satacaksanız ortamlarda bilgiyi, o iş bende, sizin için biçilmiş kaftan.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Bir dönem hatırlar mısınız? Yıldız satarlardı. Yani sevdiklerinize doğum gününde falan yıldız alırdınız. Bir harita olurdu. O yıldız böyle silüet şeklinde gözükür. İşte bu sizin yıldızınız falan. Hiçbir gerçekçi dayanağı yok. Bununla ilgili bundan yola çıkarak bir kadın İspanya'da güneş benim diyor. Ve notere gidip bunu tasdik ediyor. Uluslararası mahkemelerde dava açmaya hazırlanıyor. Devletler gök cisimlerinde şey yapamıyorlarmış, hani benim diyemiyorlarmış ama bunların kişisel olarak yapılabildiğini öne sürerek bu davayı başlatıyor. Hatta tüm dünyadan güneşin sahibi olduktan sonra ısınma parası alacağını söylüyor. Mahkemeler açılıyor. Gerçek bu. Hakikaten gerçek. İspanya'da oluyor. Ama bir süre sonra deliden başka deliler de var diyerek bazı paylaşımlarda şu öne sürülüyor. Cilt kanseri hastalıklarından dolayı kadına dava açılacağını. Yani hadi bakalım sahibi misin değil misin diye. Ve tüm masrafları kadından talep edeceklerini söyleyen bir grup da ortaya çıkıyor. İlginç. Ben ona inanmamıştım. Ama bu kadın gerçi noter moter girmiş. Hakikaten eve fatura gelmesin sonra ısınma faturası. Bir onu ödemedik zaten.

Bu haberi duyduktan sonra diyeceksiniz ki ya bizim ülkemiz hakikaten çok güzel ya. Doğasıyla, iklimiyle, börtüsüyle, böceğiyle. Niye böyle düşüneceksiniz? Olay başka bir ülkede oluyor. Güney Amerika'da. Bir otel sahibi adam kayboluyor. Günlerce arıyorlar, bulamıyorlar. Sonra polisle anlaşıyorlar. Diyorlar ki sizin dalga çekimi kurun. Şurada timsahlar var. Onlara bir bakalım. Sonra bir tane timsahtan huylanıyorlar. Hakikaten de timsahı yakaladıklarında otel sahibi adam timsah midesinden çıkıyor. Sadece böyle mi? Sadece bununla kalmıyor. 6 çift ayakkabı daha çıkıyor. Gülmeyin. Gülmeyin. Bak bizim ülkede bunu yaşamazsın. Ama Avustralya'da olsan mesela tuvalette oturuyorsun. Tuvaletin deliğinden kafam kadar örümcek geliyor. O yüzden hakikaten bizim ülkemiz bambaşka güzellikte.

Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve kartlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir

0: Yalnız bırakılanların adresi Jolly Joker. Kalben Sevilen sahnesiyle 15 Mayıs Cuma akşamı Jolly Joker Kocaeli sahnesinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.
1: Hiçbir şey istemedim. Ne yatak ne oda.
0: Biletler Jojo, Biletix ve Jolly Joker gişelerinde. Sen Jolly Joker. 20 yıl sizi her hiç kısmadık. Şey, medya sponsoru Karnaval.
2: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
4: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Bilim insanları ve teknoloji bizim için çalışırken hayvanları da unutmuyor. Bir başlık yakaladım. Bu ilacı alan köpekler insanlar kadar uzun yaşıyor diye. Ne güzel olurdu değil mi? Evcil hayvan sahiplerinin en büyük korkularından biri ayrılık vaktinin beklenenden bile erken gelmesi. Kısa yaşıyorlar ya köpekler. Özellikle köpekler burada söz konusu. Bizlere kıyasla bazı hastalıklara karşı da hassas oluyor vücutları. Peki ne yapmış bilim adamları? Loy. Bu da şey gibi ya. Halay gibi. Loy 002 kod adıyla bir ilaç geliştiriyorlar ve hayvanların normal insan yaşı kadar yaşaması planlanıyormuş. Bu ilacı aldıktan sonra son testler yapılıyormuş. Acaba insana da ha? Bunun bisküvisi müsküvisi yok mu? Ben yetmiyor çünkü bir 100 yıl hani 200 yıl daha üzerine koyarak aynı şartlarda, bak öyle diyor çünkü, köpeklerde şey yapacakmış, yaşlanmayı da geciktirecekmiş. Ya sevgili bilim insanları, bize de mi yapılsa bir güzellik ya?

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasubiye düğünde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper
2: FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: ABS fren sistemi kullanımı. Acil durumlarda sert frenleme yaparken ABS sistemiyle uyumlu olarak pedala basmak aracın kaymasını önler. Kış lastiği kullanımı. Soğuk hava ve karlı zeminlerde kış lastikleri kullanmak çekiş ve güvenlik açısından önemlidir. Araç bakımı. Düzenli araç bakımı, lastik basınçları, frenler ve diğer önemli sistemlerin doğru çalışmasını sağlar. Sürüş pozisyonu. Direksiyon, koltuk ve aynaların doğru pozisyonda olması konforlu ve etkili bir sürüş sağlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz

ekmeğini yemek ister misiniz? Çok uzağa gitmeyeceksiniz o zaman. Advances in Nutrition dergisini, İngilizcem, he? Dergisinde yayınlanan kapsamlı bir araştırmada Kastamonu'da en çok orada üretiliyor. CS buğdayından yapılan ekmek 12 bin yıldır üretiliyormuş. Göbekli Tepe'de bile bu ekmekle ilgili bilgiler varmış. Bu CS buğdayından üretilen ekmek yüksek lif yapısıyla dünyanın en sağlıklı ekmeğiymiş. Muhtemelen kahvaltıda yemezsin. Çünkü o kahvaltıda üzerine kaymağı, balı sürdüğün, arasına kaşarı koyduğun beyaz ekmek, değil mi? Pazar sabahı o başka. Ama sağlıklı gideceğiz diyorsak da demek ki bu CS buğdayından üretilen ekmeği tüketeceğiz.

İtalya'dan bir haber var. Yani bir ülkeye gittiğinizde oranın yapısını bilmeden hareket ederseniz başınıza neler gelirim de haberi bu. İyi niyetle yapılan bir kurtarma girişimi bilim insanlarını ve yetkililerini alarma geçirdi diyor. Pompei'de İtalya'da bir restorana gidiyor. Amerikalı anne kız ve oradaki istakozları görüyorlar. İstakozlar biliyorsunuz pişirilmeden önce canlı olurlar. Böyle bir akvaryumun içerisinden seçersiniz hatta kendiniz. Sonra oradaki restorandaki bütün istakozları satın alıp Pompei deniz kenarında bir yer olduğu için oradan denize satıyorlar. İyi niyetli gibi gözüküyor ama biliyorsunuz sonra bu görüntüler yayınlanıyor ve bilim adamları deliriyorlar bu duruma. Çünkü oradaki istakozlar asla orada yaşayan istakozlar değil ve oradaki türlerin tüm yaşantısını değiştire, ekosistemin tamamını değiştirebilecek bir hareket olduğunu söylüyorlar. Peki ne oluyor biliyor musunuz? Tabii ki hukuki yollar işletiliyor ve bir yıldan 3 yıla kadar hapisle yargılanıyorlar. Yani ben çevreciyim. Çevrecisin, koskoca Pompei'nin ekosistemini bozacak. Nasıl çevrecisin? Yani hakikaten dediğim gibi gittiğiniz yerin kurallarına uymakta fayda var.

Teknoloji hayatımızın her alanına hizmet etmeye devam ediyor. Mesela inşaat sektörüyle ilgili bir şey var. İnşaat sektöründe ezber bozan bir gelişme gündemde. Bilim insanlarının geliştirdiği yeni nesil beton oluşan çatlakları kendi kendine onarabiliyor. Wow, iyiymiş. Üstelik bu sistem bakım maliyetlerini düşürmenin yanı sıra yapıların ömrünü de ciddi şekilde uzatıyormuş. Bizim müteahhitler bunu beğenmedi. Bayağı bu yeni nesil betonla binaların ömrü 150 yıla çıkıyormuş ama biz onu 5 kere yaparız o zamana kadar. Yık yap, yık yap, yık yap, büyüt, üstüne çık falan. Bizde bu bizde çalışmaz, getirmezler bunu, haberiniz olsun ama Hollanda'da ilk deneyler yapılmış ve ilk inşaata da girilmeye başlanmış. 150 yıl, güzel, güzel vakit. Her gece.

dünya çapında 4600 kişi arasında bir araştırma yapıyorlar. Bu haberi okumuştum ama detayına inmemiştik. Dünyanın en kibar ülkesi sizce vatandaşları hangi ülkede yaşıyor diyorlar. Açık ara farkla Japonlar birinci çıkıyor. İkinci sırada Kanada var. Üçüncü sırada Birleşik Krallık, sonra Çin ve Almanya geliyor bu araştırmaya göre. Ama sonra bu araştırmanın içerisinde Japonlara soruyorlar. Sizce en kibar ülke hangisi diye. Japonların kendi aralarında yapılanda Japonya ikinci sırada çıkıyor. İşte sadece kibar olmak yetmiyor. Burada alçak gönüllülükte acayip bir vurgu, alçak gönüllülüğe de bir vurgu yapılmış oluyor. Hakikaten çok kibar adamlar Japonlar. Biraz sert konuşuyorlar. Ama olsun. Ne dediğinin, içeriğinin önemi var.

Can Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Süper FM'de O İş Benden'in sonuna geldik. Ben Tolga Gündüz. Gitmeden evvel hemen bir hatırlatma yapayım. Karnaval.com'a girerseniz orada 5 ulusal radyoyla, onlarca dijital radyoyla ve Türkiye'nin en sevdiği podcastlerle karşılaşacaksınız. Bunları hiçbir ücret ödemeden dinleyebiliyorsunuz ve tabii ki yüksek kalitedeki sesle dinliyorsunuz. Aynı şekilde eğer uygulamayı, Karnaval uygulamasını da indirirseniz bu bahsettiklerimin tamamına ücretsiz ulaşabiliyorsunuz. Yarın görüşürüz saat 14'te. Hoşça kalın.

0: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS ile gel.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende sona erdi.

Türk pop müziğinin 70 yıllık yolculuğu Big Band Orkestra ve Dev Kor eşliğinde tek gecede sahnede hayat buluyor. Geçmişten bugüne uzanan bu müzik şölenini kaçırmayın. Biletler Pasta'da. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Karayollarından Harp Akademileri Tüneli'ne kadar 1 saat 5 dakikada, Haliç Köprüsü Cevizli Bağ'dan Mecidiyeköy'e kadar 50, Yeşilköy Mahmut Bey Ekspres yolu Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan havaalanına kadar 1 saat 15 dakika, Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 18 dakikada gidiliyor. Adliye'den Bostancı'ya kadar 30, Bağdat Caddesi İdartepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 50, Pendik'ten Çamlıca Gişeler'e kadar 28, Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü Avrupa Yakası'na kadar 33 dakikada, Beşile Yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 1 saat 15 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: İşini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
3: Üretim yapan bir işletmeniz varsa doğru planlama çok önemlidir. Lojistik sektöründeyseniz birden fazla deponun anlık yönetimi ve sevkiyatlar. İnşaat işindeyseniz şantiye takibi. Toptan ve perakende alanındaysanız anlık stok takibi, satış ve sipariş yönetimi. İşinizin olmazsa olmaz bu temel ihtiyaçları için kullanacağınız ERP programı ve sektörel çözümleri doğru seçmeniz gerekir.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasubiye düğünde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
4: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Diğer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Osmaniye'den Aziz ben. Nasılsın, iyisin inşallah.
3: Sağ ol. Yerinde. Teşekkürler Aziz. Seni sormalı. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Vallahi ben uzun yol şoförüyüm. Kamyon şoförüyüm.
3: Evet. Genelde Osmaniye içinde misin yoksa uzun yolda yapıyor musun?
2: Yok, biz Siverek Batman arası çalışıyoruz.
3: Ha, iyi, hadi kolay gelsin. Nedir senin eskiden diye başlayan cümlen, hadi bakalım.
2: Ya bizim önceden mesela ben 42 yaşındayım. Eskiden böyle mahallenin abileri olurdu. Biz giderdik, herhangi bir sıkıntımız, derdimiz olduğunda onlara danışırdık, fikir alırdık. Veya onlar bu bizim problemlerimizi hallederdi. Gerçi halledemese bile en azından motive ve motivasyon ederdi.
3: O abiler dediğin ama böyle şey, aklı başında, yol gösteren, hani
2: tabii.
3: Hani saygı duyulan kişileri anlamında söylüyorsun değil mi?
2: Evet evet. Mesela mahallede böyle bir kavgada, dövüşte mesela tampon görevi görürdü. İki tarafın arasını bulurlardı.
3: Babacan yani bir tavır.
2: Tabii baba, yani saygı ve sevgi vardı. Bir de önceden çok samimiyet vardı. Mesela şöyle, biz çarşıya inerken mesela benim ev 10 dakika yakınlıkta mesela. Çarşıya yarım saatte, bir saatte inerdin. Bütün esnaf sana selam verdi. Sen ona halı hatır sorardın. Şimdi karşı binanda oturan kişiyi tanımıyorsun. Yani komşunu bile tanımıyorsun.
3: Evet.
2: Bu samimiyet, bu doğallık gitti işin açıkçası.
3: Evet, ama şimdi kendinden de pay biç. Mesela hep böyle artık eskisi gibi değil insanlar. Komşular bile birbirini tanımıyor falan diyoruz ya. Sen evet. Bunun için nasıl bir gayret oluşturuyorsun? Başkaları da senin için söylüyor çünkü bunu.
2: Ya ben şimdi şehir dışında çalıştığım için çok bu artık böyle mahalle ilişkilerine, arkadaş ilişkilerinden geç kalıyoruz. Geçim sıkıntısından olduğundan dolayı, yani hayatın getirdiği bazı şartlardan dolayı. Ama elimizden geldiği kadar, şimdi mesela mahallede ben izine gittiğimde mahalledeki insanları bir arada toplayıp ya işte hadi bugün gidelim bir çaya, kahveye gidelim, bir yerlerde bir şeyler yapalım diye. Hani toparlamaya çalışıyoruz. Gerçi bunun sanal alemin de biraz etkisi var. Artık önceden öyle, insanlar tabii. Birbirlerini görmediği zaman.
3: Ama bir yandan da Aziz abi şöyle düşün. Yani artık ortam da bir garip ya. Yani kimsenin kimseye güvenmeme ya, noktasında da haklılık payı fazlaca yani. Görüyorsun hikayeleri.
2: Doğru, sana katılıyorum. Ama şöyle bir şey de var. Metropol şehirlerde böyle olabilir. Ama bizim Osmaniye gibi küçük ve kırsal kesimlerde daha halen o samimiyetler var, biliyor musun? Yani metropolde doğrudur, insanlar bir an önce zengin olup birbirlerinin vurgunlarını yapabiliyorlar da. Hani biz Osmaniye olarak veya bir ufak şehirler olarak daha halen o samimiyeti kaybetmemiştik. Kaybetmeyi de istemiyoruz. Etkilerden özlediğimiz bunlar aslında.
3: Tamam, o zaman bununla ilgili gayretlerine devam et.
2: Doğancan, senden bir şey rica ediyorum. Osmaniye'ye bir sunum, program yaparsan çok sevinirim.
3: Vallahi çok isterim. Hiç gelemedim çünkü oraya.
2: Şöyle söyleyeyim. Eylül

0: Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister o.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo.
3: Haydi. Abi merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba, merhaba. Erzurum'dan Hakan ben.
3: Oo, o zaman Erzurum yaylasıyam. Devam etsene abi. Erzurum'a. Ne? İsim ne dedin abi?
2: Hakan ben.
3: Hakan, hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Hoş bulduk. Seninle daha önceden de konuşmuştuk. Ben inşaat, hani otozaneri işi yapıyordum.
3: İyi abi. Kolay gelsin.
2: Evet. Para kaptırdım demiştim. Bayağı bir paraya sarmıştım beni.
3: Abi doğrudur. Ben her gün bütün dolandırılanların derdini dinlediğim için.
2: Yok, beni sen, dolandıramadım. Abi.
3: Sen kim bilir yok hangisiydin. Peki bugün eskilerden konuşuyoruz. Neydi eskiden dediğin
2: eskilerden,
3: şey?
2: Eskilerden doğan hani bir mahalle arkadaşlığı vardı. Biz sokakta çocuklarla oyun oynardık da daha önce de. Sen hemen hemen yaşın yakındır bize. Bilye oynanırdı. Topaş sezonu vardı. Şimdi çocukların hiçbiri bunu yaşayamıyor. Eski çocukluk, eski dostluk, İşte eski akrabalık. Bunlar daha iyiydi.
3: Evet abi. Öyle bir ses tonun, öyle bir diyalektin var ki zaten sen ne desen ben sana diyeceğim ki abi çok haklısın.
2: Doğrudan. Geçen aradığımda da o zaman, yani geçen dediğim bay oldu. Ramazan'dan önceydi. O zaman da sesime takılmıştım.
3: Evet.
2: Hatta ben sana kuzenim şiir oku demiştim. Kuzenim yapıyor demiştim bu işi.
3: Tamam. Hatırlayamadım yok abi.
2: Hatırlayamadım. Bak ben senin akrabalarını da sanırım.
3: Peki benim sana bir sürprizim var. Ve bütün hemşerilerine gelsin o zaman. Bir kuple bir Erzurum'a gel dinleyelim. İbrahim Erkal'ı da bu vesileyle anmış olalım. Ne dersin?
2: Çok teşekkür ederim. Allah sizi var etsin.
3: Sağ ol, hadi görüşürüz. Bir de Karslılar Erzurumluları sevmez diyorlar. Tam tersi. Aşk olsun. Süper FM'e şok etkisi yaratan o harika eser.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS ile gel.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Ankara'dan İrem ben.
2: Hoş geldin İrem. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Çevre mühendisliğim Doğan Can. Geçen de konuştuk.
2: Evet, hatırladım. Vallahi seni hatırladım İrem. Evet. Peki nedir eskiden dediğin şey?
1: Ya Doğan Can, ben 35 yaşındayım. Eskiden şöyle bir şey vardı. Böyle sen de hatırlarsın belki. Beslenme çantası götürürdük okula giderken.
2: Evet.
1: Oraya böyle daha erişilebilir meyveler ya da yemekler koyulurdu.
2: Evet.
1: Çünkü hani
2: Mars, elma, armut.
1: Aynen.
2: Evet.
1: Canı çeken olur, alan var, alamayan var gibi, böyle hani ayıp bu öğretilmişti bize.
2: Doğru.
1: Şu an mesela Instagram'da iki kadın yan yana geldiğinde özellikle ben buna dikkat ediyorum. Daha oturur oturmaz işte yemek fotoğrafları. Yani bunun anlayamıyorum yani. Bunun amacının ne olduğunu bilemiyorum.
2: Evet, eskiden ayıptı bu gibi şeyler. Şimdi bunu yapmamak bir şeylerden geri kalmak gibi algılanıyor. Şimdi de rutine haline geldi gösteriş.
1: Evet, yani bunu nasıl düşünemez bir insan? Yani buna ulaşabilen var, işte hamilesi var ya da alabilecek durum var ama şu an hani müsait değil, alamıyor ve canı çekiyor. Yani bunu neden bir insan bir insana yapar?
2: Ya Instagram'da bu konu tartışılır. Çünkü bu arada bilmeyenler, Instagram'ın çıkış amacı da tam olarak aslında buymuş. Yani insanlar yemekleri paylaşsın diye kurulan bir site, daha sonra böyle bir sosyal platform haline dönüyor. Fakat toplum içinde bu haller, tavırlar bu kadar rahat değildi. Şimdi yani şey bile, kıyafette bile okula giderken hani senin özel bir şeyin varsa onu okulda giymezdin. Başkaları eğer onu alamıyorsa imrenmesin ya da işte orada gönlü kırılmasın falan filan gibi detaylar vardı. Ama şimdi tam tersi bir yarış halinde insanlar. Yani birileri marka giyiyorsa ben de gibi. Bir de yazık o çocukların ana babaları da çocuğum geri kalmasın diye ekstra bir, yani en basit örneği mesela bu cep telefonu. Onları. Bunun sonu yok ya, yani 200 bin liraya modeli de var, işte 20 bin liraya da modeli var, türlü türlü markaların cep telefonları var. Ama orada bile işte çocuklar bir şekilde ailelerine o şeyi, duyguyu hissettirmemek için bu konuda aileler çocuklarına bu feragati göstermek durumunda hissediyor kendini, ama tatsız gerçekten bu.
1: Evet Doğan Can, yani 2 yaşında bir çocuğum var, şimdi oyun grubuna gidiyor, orada işte arkadaşın gidip ayakkabıyı görüp ben bile, yani bak ben bunun bilincinde olan bir insanım ama ben bile bu çabayı sarf ediyorum kendimce kızdığım halde. Bu devirde gerçekten çocuk yetiştirmek çok zormuş.
2: Zor.
1: Allah için ana babaların yardımcısı olsun.
2: Öyle amin. Vallahi en rahatı benim vallahi. Hiç. Allah yardımcınız olsun bacım.
1: Ama seni de görürüz inşallah.
2: Hayırlısı maşallah.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Mustafa Doğan Can'daydı.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba Doğan Can, ben Emine.
3: Hoş geldin
2: İstanbul'dan
3: Emine.
2: İstanbul'dan arıyorum.
3: Selam, ne haber? Ne iş yaparsın?
2: Ben bir avukatın yanında evine gidiyorum, yemeklerini yapıyorum falan, her gün gidiyorum.
3: Ne güzel, ay kendi evindeki ne yemek yapacağım derdi bitti bir de değil mi? Çarpı iki. Sana söylüyorlar mı Emine bugün böyle bir şey falan diye, yoksa sen kendi kafana mı yapıyorsun?
2: Yok, sadece patronum bana para atmakla meşgul. Yani her şeyi ben ayarlıyorum. Yani kafama göre diyeyim.
3: Hadi bakalım ne güzel. Nedir acaba eskiden dediğin şey?
2: Yani eskiden keşke şu anki aklım olsaydı da yani erken evlenmeseydim. Yani eskiden belki konuda alakası yok.
3: Yok, doğru.
2: Yani 18.
3: Şimdiki aklım eskiden olsaydı diyorsun yani özetle.
2: Aynen.
3: Kaç, 18'de mi evlendim dedin?
2: Yani 18'de tanışıp 19'da evlendim.
3: Bayağı beklemişsin yaşından. Ama sen de Emine. çok mu aşık oldun, çok mu sevdin o zaman?
2: Yani biraz sevdik, biraz hani aileler vasıtasıyla falan öyle oldu. Yani şu anki durumumdan pişman değilim tabii ki ama...
3: Sen şeyden dolayı diyorsun ya, bu sorumluluğu bu kadar erken yaşta almasaydım keşke.
2: Yani şu an bir ergen bir çocuğum var, onunla uğraşmak ve bir tane daha oğlum var, iki erkek çocuğu çok ağır geliyor.
3: En büyük kaç yaşında?
2: 13 yaşında.
3: Ve sen şu an muhtemel 35 falansın değil mi?
2: 34 olacağım, yarın doğum günüm. Aslında seni yarın arayacaktım.
3: Mutlu yaşlar. Ama bak bir yandan da şöyle düşün. Yani benle aynı yaştasın Emine.
2: Evet,
3: ve eşek kadar çocuğun var. Ya bu güzel bir yani, şey yani. Beraber büyümüşsünüz. Evet, eminim çok zorlanmışsındır ama bir yandan da Allah tabii hani sıralı ölüm versin. Ama baktığın zaman ileri yaşta bu işler biraz daha zorlaşıyor ya. O yüzden... Yani pozitif yanlarına da bakalım meselenin.
2: Yani çocuktan yana değil de bu şu andaki durum, yani şu anki zamanda çocuk büyütmek çok zor. Gerçekten ama çok zor yani. Bunu şey yani iliklerime kadar yaşıyorum. Çocuğa şey anlatamıyorsun. Yani telefonu elinden alsan bu sefer yani
3: agresifleşiyor,
2: çok şey
3: anlamıyor
2: tabii ki, tabii
3: falan.
2: Ki,
3: hani neyi neden söylediğine dair bir tam anlamıyla fikri olmadığı için de başka bir yerden değerlendiriyor.
2: Ya,
3: çocuk anaya babaya düşman oluyor. Sonra bilemiyor insan bu arada. Şimdi tatsız konuları açmak istemiyorum ama yakın zamanda hepimizin şahit olduğu ne yazık ki çok üzücü olaylar oldu ve yani tabii ki herkesin çocuğu kendine en iyisi. Prens ve prenses her birinizin evlatları elbette ama sizin evde gördüğünüzle okuldaki hali bambaşka olan çocuklar da var. Buradaki işte mesele keşfedebilmek. Gerçekten çocuklarla o kaliteli zamanı ne kadar geçirebiliyoruz, onları ne kadar anlayabiliyoruz. Laf olsun diye ne yaptın oğlum bugün okulda deyip kenara çekilmek yetmiyor. Gerçekten algılamaya anlamaya çalışmakta fayda var uzun vadede baş ağrımasın diye. Yani illa böyle bir suça karışacak anlamında söylemiyorum.
2: Anladım.
3: Evet, o çocuğun yani kendini de özgüvenli bir birey olarak yetiştirebilmesi için o değeri görmesi, o sevgi görmesi yani, çok kıymetli.
2: Etrafındaki tehlikeleri fark etse yeter sadece yani.
3: Tabii.
2: Başka bir şey istemiyoruz.
3: Galiba bunun sebebi de şimdi anlamıyor ya çocuklar bazı şeyleri. İyiyi kötüyü ayırt edemiyor ya. Bizim çocukluk o dönemimizde biz sokakta büyüyen bir nesil olduğumuz için biz sokakta öğreniyorduk. Beraber kavga da ediyorduk, kafamızı gözümüzü de yarıyorduk ama günün sonunda akşam sarılıyorduk. Belki biz beraber kavgaya gidiyorduk. Hani bu anlattığım kötü gibi tınlasa da çocukken bunlar çok masum olan şeylerdi. Bahsettiğim işte 10 yaştan altından bahsediyorum yani. Dolayısıyla hani çok affedersiniz biz arkadaşlar kendi aramızda küfür de ediyorduk ama beraber yaptığımız bu eylemlerle ilgili nerede neyi nasıl yapıp yapmamak gerektiğini de biliyorduk. Şimdi ne yazık ki biraz daha işte o özgüveni aşılamaya çalışırken biraz daha edep yahu gidiyor. Yani çocuklar büyüklerin yanında çok hani biz büyük sayardık. Yapardık yine yapacağımızı ama nerede neyi nasıl yapacağımızı bilirdik.
2: Hiç öyle değil. Hiç öyle değil gerçekten.
3: Evet.
2: Yani sen haklıyken haksız duruma düşebilirsin.
3: Tabii. Siz şimdi kendi çocuklarınıza ağzınızla evladım bak bunu böyle yap, bunu böyle yapma, bak kızıyorum, sinirleniyorum falan diyorsunuz. Biz böyle şeyler hiç duymadık. Bize bunlar söylenmedi. Başka yöntemlerle, başka tekniklerle. Şu an yargılanıyor olsa da ben sonuna kadar hani o bizim anne babalarımızın bizi yetiştirme şeklinin de aslında ne kadar doğru olduğunu bugünkü bakış açısıyla anlıyor insan.
2: Evet, anlıyoruz. Yani büyüyünce anladık yani.
3: Evet. Ay ne güzel oldu. Hep evet dedin, hayır dedin. hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Aslında seni hep karnavaldan, podcast'ten dinliyorum sürekli.
3: Evet.
2: Yani o kadar enerjin yüksek ki sabah, yani bu koşuşturmada o kadar iyi geliyorsun ki gerçekten sesini duyduğumuz zaman yani çok enerji, çok güzel güne başlıyoruz.
4: Sağ olasın. Teşekkür
2: Sana
4: ediyorum.
2: Sana çok teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ediyorum bacım. Allah razı olsun.
0: Bu sabah Doğan Can.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7'de 10 arasında Süper FM'de.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Gerçek Kesit diye bir program vardı Perihan Savaş'ın sunduğu. Hatırlıyorsunuz. Biz ailece oturup izliyorduk. Samanyolu, 5. boyutlar falan filan onlar. Yani bir çocuk için gerçekten çok korkutucu. Orada işte şimdi yayında dillendiremeyeceğim türlü felaketleri anlatıyor. İşte Güngören'de yaşayan genç kız annesinin yanına gittikten sonra ona önce şunu yaptı, sonra bunu yaptı, ardından bakın ne dedi diye Perihan Savaş böyle bir silüet olarak geliyor. Sonra kayboluyor ekrandan. Hoca sarı bıyıklı bir adam vardı ama ortası sigaradan sararmış sadece. Abi biz bunları izledik çocukluğumuzda. Saadettin Teksoy çıkıyordu, böyle korkunç korkunç şeyler anlatıyordu. Bilmiyorum, acaba hani biz bir şey oldu da farkında değil miyiz yani? Hani biz normaliz yani bence. Ya da hayatın toz pembe olmadığını çocuk yaşta öğrendiğimiz için mi acaba bu nesil biraz farklı? Şimdiki çocukların zorlanıyor olmasının sebebi işte hani bizim zamanımızda travma diye bir kelime yoktu. Travma neydi? İşte bir kaza bela olduğu zaman onunla alakalı işte vücudun bir reaksiyonu olarak kullanılan bir tabirdi travma. Ama hani psikolojik olarak travma meselesi yani bizim zamanımızda yoktu. Biz neyin geçiren var mı travma? İşte bir laf var, çok bileni diye başlar, çok üzerler diye devam eder. O yüzden galiba işte o cehalet mutluluktur lafı da oradan geliyor. Bilmeyince koymuyor da.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

36 kategoride favorilerine üniversiteödülleri.com'da oy ver, Türkiye'nin enlerini sen belirle. 16 Mayıs'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek ödül töreni ve gece sonunda Arem Arman'ın sahne alacağı After Party'ye katılmak istiyorsan, sınırlı sayıdaki %50 öğrenci indirimli biletler paso.com'da. Medya sponsoru Karnaval.

0: kadar gelirim.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Karayollarından Harp Akademileri Tüneli'ne kadar 1 saat 5 dakikada, Haliç Köprüsü Cevizli Bağ'dan Mecidiyeköy'e kadar 50, Yeşilköy Mahmut Bey Ekspres yolu Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan havaalanına kadar 1 saat 15 dakika, Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 18 dakikada gidiliyor. Adliye'den Bostancı'ya kadar 30, Bağdat Caddesi İdaretepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 50, Pendik'ten Çamlıca Gişeler kadar 28, Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü Avrupa yakasına kadar 33 dakikada, Beşile Yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 1 saat 15 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. Kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasubiye düğünde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
7: Üretim öncülerinin mikrosu var.
8: Mikro yazılım, mikro kontene.
9: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
10: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve

Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

nerede başladı bu hikaye de ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Karayollarından Harp Akademileri Tüneli'ne kadar 1 saat 5 dakikada, Haliç Köprüsü Cevizli Bağ'dan Mecidiyeköy'e kadar 50, Yeşilköy Mahmut Bey Ekspres yolu Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan havaalanına kadar 1 saat 15 dakika, Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 18 dakikada gidiliyor. Adliye'den Bostancı'ya kadar 30, Bağdat Caddesi İdaretepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 50, Pendik'ten Çamlıca gişelere kadar 28, Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü Avrupa yakasına kadar 33 dakikada, Beşli Yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 1 saat 15 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS ile gel.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

İstanbul Marriott Hotel Asya'da. Yapay zeka neden beklenen etkiyi yaratmıyor? Sorun teknolojide mi yoksa kurduğumuz yapılarda mı? Bu özel buluşmada trendleri değil gerçekleri konuşuyoruz. Macsoft.com.tr'ye kaydını şimdi yap, sınırlı kontenjanı kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.

0: ben bütün bir Aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
1: Ben sözümün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi dedi.
0: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
1: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o şey. Daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
0: Aynen hiç ilişkimizi ilerlemeyiş. Çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
2: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i Karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini aç.